0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana güvenelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
4: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Hepsi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor, yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: Kutsal Kitabı mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
3: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: En yeni ilahiler radyomaranata.com'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

her iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz. Sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: İnsan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları, yanlışları kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuşacağımız İlişki Rehberi programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, İlişki Rehberi programına hoş geldiniz. Bu programda bir önceki programın devamı olan kadının ihtiyaçları konusunu konuşmaya devam edeceğiz. Stüdyo konuğum aile danışmanı Aynur Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Geçmeden önce konuya hemen hatırlatmak istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize ulaşabilirsiniz, yazabilirsiniz. Ve bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Bir program serisi hazırladık ve program serimiz boyunca flört, evliliğe giriş ve kadının evlilikteki en önemli ihtiyacı olan sevgi üzerinde konuştuk. Ve kadının sevgiyi hissetmesi için sevginin yakınlık, açıklık, anlayış, huzur, sadakat ve itibar içermesi gerektiğini de söyledik. Bunlardan yakınlık, açıklık ve anlayışı bir önceki programda konuşmuştuk. Bu programda huzur, sadakat ve itibar üzerine konuşacağız. Ve sorarak başlamak istiyorum Aynur Hanım. Kadın huzuru nasıl hisseder?
1: Evet, aslında başta erkeklerin eşleriyle bağlantı kurmasının dördüncü ve belki de en önemli kısmı barışı sağlamasıdır. Tabii ki barış her iki taraflı sağlanan bir şeydir ama özellikle erkekler tarafından daha dikkat edilmesi gereken bir konudur diyebiliriz. Her evlilikte anlaşmazlıkların olması kaçınılmazdır. Bu anlaşmazlıkları küçük bir kıvılcıma benzetebiliriz aslında. Ve bu kıvılcım ister çok ister az olsun, kıvılcım sıçradığında bir risk vardır.
0: Evet.
1: İki yöne de gidebilir. Kıvılcımlar evi ısıtan, ortamı sıcak ve konforlu hale getiren, kontrol edilebilir bir ateşe neden olabilir. Ya da evi yakan, kontrol edilemeyen bir yangına neden olabilir. Aslında anlaşmazlıkları da bu kıvılcıma benzetebiliriz. Bizim tepkilerimiz bunu yönetir aslında, anlaşmazlıkları. Anlaşmazlıkların olması kaçınılmazdır ama bizim bunun karşısında verdiğimiz tepkimiz çok önemlidir. Ve evlilikte bir anlaşmazlık olduğunda kadın bunu çözmek ister ve bu doğrultuda hareket eder diyebiliriz aslında genel olarak. Erkekler genelde anlaşmazlıklardan daha da hoşlanmazlar ve hemen üstünü kapatmak isterler doğaları gereği. Evet. Ya da soğuk davranırlar ve araya duvar örerler bu konuyu konuşmamak için. Eğer koca olarak anlaşmazlıkları erkeklere bunu söyleyebiliriz. Tamam unutalım gitsin diyerek kapatırsanız karınız içten içe hala ona kızgın olduğunuzu ve bu olayın çözümlenmemiş olduğunu düşünecektir. Çözümlenmediği sürece de kadının mutlu olması mümkün olmayacaktır. Aslında daha önce verdiğimiz bir örnek vardı. İki farklı düzenek örneği vermiştik ve bu düzenek üzerindeki ampul örneğindeki gibi kadının düzeneğinde bir ampul çalışmıyorsa sistem kapanacaktır. O zaman kadın gerçekten sadece tabii ki iyi niyetli bir tutumdan bahsediyoruz. Kadın sadece problem yaratmak için bu konuyu açmıyordur ama çözmek istiyordur. Çözmesi gerekir gerçekten. Bu onun sisteminin devam etmesi için, ilişkinin devam etmesi için bu onu arzular. Kadın onu arzular.
0: O zaman ikisini de aslında bakış açısı farklı. Kadın daha çok konuşmaya yönelik, çözmeye yönelik ama erkek sorunlardan pek hoşlanmıyor.
1: Aslında daha önce verdiğimiz örnekteki gibi düşünebilirsek hoşlanmaz. Neden? Çünkü onun için bir problem yoktur. Yani çalışmayan şeyler varsa erkek çalışanlarla devam edebilir. Yani yürüyebilir. Onun doğasında öyle bir farklılık var. Yani o örneği vermiş, 2000 ampulden 1000 tanesi çalışmıyorsa erkek için, diğer 1000 çalıştığı için devam edebilir. Ama kadın için böyle değil. Burada farklılıklarımızı anlamak çok önemli aslında. Bunu anlarsak iki tarafta birbirine bu anlayış içerisinde yaklaşabilir. Yani kadın dediğimiz gibi anlaşmazlığı çözmek için üzerinde konuşmak ve çok yönlü olarak ele almak isterken erkek fazla konuşmadan, duygularını paylaşmadan ve hatta özür dilemeden aslında kendi içerisinde bu olayı çözümleyebilir. Ve burada her iki tarafta birbirinin ihtiyacını bilerek kontrollü ve fedakar davranırsa, bu farklılıkları bilerek, o zaman anlaşmazlıklar evi yakan, yangına çeviren bir kıvılcıma dönmekten kurtulur.
0: Evet. Tabii ki her evlilikte anlaşmazlıklar oluyor. Belki de zorlandığımız en önemli konu, hatamız olduğunda biz halk olarak özür dilemekten çok hoşlanmıyoruz.
1: Evet.
0: En büyük sıkıntımız. Çünkü özür dilediğimizde sanki haksızmışız gibi de düşünüyoruz sanırım. Bunun altında bu yatıyor diye düşünüyorum ama bir Hristiyan için bu böyle olmamalı. Çünkü biz imanlar olarak Rabbin önünde nasıl alçak gönüllülükle duruyorsak, nasıl günahlarımızı itiraf edip bağışlanıyorsak, aynı şekilde evlilik ilişkisinde de alçak gönüllü olmamız ve haksız olduğumuzu itiraf edebilmemiz, özür dileyebilmemiz gerekiyor gerçekten.
1: Evet, evet. Ve aslında anlaşmazlıklar çiftlerin kötü bir evliliği olduğu anlamına da gelmez.
0: Hı hı.
1: Çiftler aralarında yaşanan anlaşmazlıklardan kaçarak barışı reddetmemeliler o yüzden. Kafa kafaya verip sorunları konuştuklarında yürekleri birbirlerine daha fazla yaklaşacaktır aslında. Yani anlaşmazlıkları iki farklı takım olarak değil de bir rakip olarak görmek yerine, hı hı, anlaşmazlıklar zamanında birlikte oturup kafa yormak ve bunu nasıl çözümleyebiliriz, bu sorunu nasıl en iyi halledebiliriz diye baktıklarında birbirlerine daha da yaklaşacaklardır aslında. Sevgileri de daha pekişecektir. Ve sevgi dolu bir tavır ile karşılık verdiğinde erkekler, eşinizin yüreğinin en derin kısmına dokunacaksınız aslında. Kadın belki telaşlı olabilir, kaygılı olabilir bir konuda, amacı, hı-hı, onu halletmektir. Burada erkeklerin tepkileri gerçekten çok büyük bir fark yaratıyor. Bu özdeyişler 15.1'de dediği gibi yumuşak yanıt gazabı yatıştırır. Oysa yaralayıcı söz öfkeyi alevlendirir. Tanrı sevecendir, sabırlıdır, sevgisi sonsuzdur. Aynı şekilde günden güne onun benzerliğinde değişmesi beklenen bizler de Rab'den gelen sevgiyle dolduğumuzda, başta eşimiz olmak üzere başkalarına da sevgiyle davranabiliriz aslında.
0: Hı hı. Evet. Tabii ki çok önemli bir konu. Belki pratikte neler yapmak gerekiyor, ona da bakmak lazım. Hı hı. Nasıl önerileriniz olabilir?
1: Evet, çok soyut kalmaması için her zaman bu ihtiyaçların altında bazı pratik örnekler veriyoruz. Daha somutlaştırmak için, daha pratik hale getirmek için. Şunu söyleyebiliriz erkeklere: eşinizin hayal kırıklıklarını ve acılarını dışa vurmasına izin verdiğinizde ve sinirlenip onu susturmadığınızda, ya da hatalı olduğunuz noktaları kabul edip özür dilediğinizde, ilişkinizi güncellemeye çalışıp çatışmaları unut gitsin demeden konuşarak çözümlediğinizde, karınızı ve size yaptığı ve itiraf ettiği yanlışları bağışladığınızda ve tekrardan onları, yani yüreğinize tutmadığınızda ve yüreğinizde acılık beslemediğinizde ve her zaman eşinizi sevdiğinizi belli ettiğinizde, ya da acı ve üzüntülü bir durumdan sonra onunla birlikte dua ettiğinizde, eşiniz barışı hissedecektir. Kesinlikle sizin barış yanlısı olduğunuzu ve bu konuda çaba sarf ettiğinizi görecektir.
0: Evet, aslında söylediğiniz bir şey çok dikkatimi çekti, bu bağışlamak konusu. Çünkü hatalar olabiliyor, yanlışlar olabiliyor ve bunu söylediğinde bunun hesabını tutmuyorsa, bağışlayabiliyorsa, gerçekten bu huzuru sağlayacaktır, o barışı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Önemli bir konu bu. Çok zorlanıyoruz çünkü yıllar geçse bile aslında tekrar aynı, sen bunu yapmıştın, şunu yapmıştın diye söylediğimizde oluyor çünkü.
1: Evet, erkekler aslında, kadınlar bu konuda, biz kadınlar daha çok bunu hatırlayabiliyoruz, geçmişi, ve bu da kesinlikle, bunu da daha sonra konuşabiliriz, erkeklerin ihtiyacı olan konuda, ama burada sırası gelmişken de söyleyebiliriz. Gerçekten geçmişi, eğer bir faydası yoksa, geçmişi tekrar hatırlatmak ve her zaman sürekli önümüze getirmek hiçbir faydası yok. İlişkimize sadece zarar verir aslında ve daha da yıpratır. Onun için sorunları da zamanında çözmek bu yüzden de önemlidir. Eğer kadın konuşarak, etraflıca konuşup sorunu gündelik olarak çözmek ister ama çözmesine, hı hı, izin verilmezse, o zaman içinde tutacaktır ve bir gün dışarı çıkacaktır. O yüzden sorunları gündelik olarak çözmek çok önemlidir. Erkeklerin de bu konuda daha hassas davranması da çok önemlidir. Çünkü gerçekten bu kadının samimi bir şekilde, sevgi dolu olarak ilişkisine devam edebilmesi için onu motive eder.
0: Evet, dediğiniz gibi evlilikte huzur ve barış çok değerli. Tabii ki sizin de bahsettiğiniz gibi pratikte yapılacak şeyler de var. Fakat insan bazen içsel olarak bir huzursuzluk içindedir ve içsel olarak bunu sağlayamadığında da bazen küçücük şeyler büyük problemlere de dönüşebiliyor ilişkilerde. Bu noktada bir ayet okumak istiyorum ben. Mezmurlar 119:32'de diyor ki, içime huzur verdiğin için buyrukların doğrultusunda koşacağım diyor ayette. Yani bilmeliyiz ki gerçek kalıcı huzur ve barış için öncelikli olarak Tanrı'da huzur bulmalıyız. Bunun için Tanrı ile vakit geçirmeyi, dua etmeyi ve Tanrı'nın sözünü okumayı ihmal etmemeliyiz. Evlilikte eşler ve çocuklar dahil bu barış ve huzurun tadına varacaktır. Çünkü o içsel huzuru elde ettiğimizde aslında o dışımıza da yansıyacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet, bazen konuşmakta hızlı olmadığımız zaman hem kadın hem erkek biraz düşündüğümüzde ve Rabbin önünde kaldığımızda ya da kendimize baktığımızda neden kaygılanıyorum ya da bu konu beni neden üzüyor diye etraflıca öncelikle kendimiz düşündüğümüzde aslında çok şey buluyoruz. Bazen yersiz olduğunu da fark ediyoruz. Ben de kendimde o şekilde fark ediyorum. Onun için uzun yıllardır aslında konuşmakta hızlı olmamayı tercih ediyorum. Çünkü bazen konuşmadan bile kendi kendime fark edebiliyorum. Ha, bu gerekli değil, bu kadar kaygılanmak ya da bu konu üzerine bu kadar durmak. Gerekli olmadığını fark edebiliyorum. Onun için ilk önce kendimiz düşünmeliyiz etraflıca konuşmadan önce. Bazen evde de çok hızlı olabiliyoruz konuşmakta bazı şeyleri ama dışarıda başkalarıyla konuşurken kendi düşüncelerimizi, duygularımızı ya da nasıl konuşacağımızı bir süzgeçten geçirip konuşuyoruz. Çünkü karşıdaki kişiye daha saygılı olmaya çalışıyoruz. Ama evde bazen öyle olmuyor. Ama evde de aynı özeni göstermeliyiz. Yani kadın ve erkek olarak birbirimizle konuşurken hem öncelikle bunu kendimiz bir süzgeçten geçirmek hem de nasıl saygılı bir şekilde bunu daha iyi bir şekilde dile getirebilir mi? Biraz düşünmeliyiz konuşmadan önce. Evde bazen o kadar kolay olmuyor yakın olduğumuz için.
0: Evet, kesinlikle öyle. Şimdi kısa bir araya gidelim. Konumuz çok güzel aslında ve birçok şeyi de konuşacağız. İkinci yarıda devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz tekrar.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Programımızın ilk yarısında aslında huzur ve barışı konuştuk. Kadın huzur ve barışı nasıl hisseder diye konuştuk. Şimdi sadakat ile devam edeceğiz aslında. Nasıl o sadakati hisseder Aynur Hanım?
1: Evliliğin en temel taşlarından biridir sadakat aslında. Ve en baştan beri gördüğümüz gibi Tanrı erkeğe annesini babasını bırakacak, karısına bağlanacak, ikisi tek beden olacak dedi. Bu sadece bir seferlik değil ama ömür boyu böyledir tabii ki. Ve bir kadın kocasının yüreğinde ve aklında sadece kendisinin olduğuna emin olmak ister. O nedenle de bazen dolaylı yollardan bazen de direkt olarak bundan emin olmak ister ve sorular sorabilir. Kocasının sevgisinden ve sadakatinden emin olduğunda kendisini çok daha enerjik ve motive olmuş hisseder aslında kadın.
0: Aslında Ezgiler Ezgisi'ndeki bir ayet de var, onu da okumak istiyorum. Seven kızın ifade ettiği gibi hisseder bence. Ezgiler Ezgisi 8-6'da diyor ki beni yüreğinin üzerine bir mühür gibi, kolunun üzerine bir mühür gibi yerleştir.
1: Evet, kadın özellikle erkeğin yüreğinde öyle olmak ister kesinlikle. Ve karısına sadık olmayan koca da aslında bir anlık zevk alabilir. Ancak sadakatsizliğin kötü sonuçlarını da hayatında görecektir. Zaten bunu etrafımızda çok görüyoruz. Gerçekten hem aileler yıkılıyor ama hem de sadakatsizliği yapan kişi de hayatı o kadar iyi olmuyor. Evet. Kötü sonuçları oluyor. Ve bu konuda aslında Kutsal Kitap'ta Malaki 2. bölümde şöyle bir uyarı yapıyor. Rabbin sunağını gözyaşı seline boğuyorsunuz, ağlayıp sızlanıyorsunuz. Çünkü Rab artık getirdiğiniz sunulara ilgi göstermiyor. Onları elinizden beğeniyle kabul etmiyor. Neden diye soruyorsunuz. Çünkü Rab seninle gençken evlendiğin karın arasında tanıktır. O yoldaşın ve evlilik antlaşmasıyla karın olduğu halde ona ihanet ettin. Onun için kendinize dikkat edin. Hiçbiriniz gençken evlendiği karısına ihanet etmesin der. Evet. Aslında burada çok açık. Yani Rab'in kendisi bile bizim ona getirdiğimiz hiçbir şeyi kabul etmiyor. Eğer çiftler arasında bir sadakatsizlik varsa Tanrı bundan hoşnut olmuyor. Tabii ki insan, yani ilişki içerisinde olan ya da sadakatsizliğe uğrayan kişi de aynı şekilde bundan hoşnut olmuyor. Ve birçok yıkım geliyor gerçekten bu konuda sadakatsizlik varsa. Bu sadakatsizlik hem gerçeklikte olabilir, zaten gerçek hayatta olabilir, başka bir kadınla ya da başka bir erkekle olabilir. Ama aynı zamanda günümüzde son 10-15 yıldır aslında özellikle çok yaygın olan internet aracılığıyla, pornografi aracılığıyla da sanal alemde de bu olabilir. Yani bu da çok yaygın maalesef şu anda. Onun için bu da aslında büyük bir sadakatsizliktir. Yani bir erkeğin pornografi izlemesi ve böyle bir bağımlılığının olması. Bu da onların çift ilişkisinin sağlığını çok büyük bir şekilde sekteye uğratır.
0: Evet, tabii ki bu noktada biz Tanrı'ya bakarak sadık olmayı öğrenebiliriz. Çünkü kutsal kitapta görüyoruz ki Tanrı her şeye rağmen bize sadık. Bizden asla vazgeçmiyor. Hem de günahkar olduğumuz halde biz hak etmemişken. Tanrı bizi sevdi ve bize sadık kalıyor. Her koca da kendi gördüğü bu lütfa bakarak aslında eşine her zaman sadık kalmayı öğrenebilir diye düşünüyorum.
1: Evet, evet, o güzel bir örneğimiz. Ve yani pratik olarak da bunu da günlük hayatlarımızda erkeklerin özellikle yüreklerini korumalarının yanı sıra tabii ki başkalarının önünde eşleri hakkında övgüyle konuştuğunda, eşleri için önemli olan şeylere katıldığında ya da başka kadınlara şehvetle bakmadığında, bu dediğim gibi gerçek hayatta olabilir, televizyonda olabilir, yani internet aracılığıyla olabilir veya eşleri ve evlilikleri öncelikleri onların öncelikleri olduğunda, başkalarının önünde de karılarını ve çocuklarını eleştirmediğinde veya planları hakkında gün içerisinde eşlerini arayarak ya da daha önceden söylediklerinde ve antlaşmalarını tuttuklarında ve eşleri ve çocukları hakkında her zaman olumlu konuştuklarında, o zaman kadınlar da sadakati hissedecektir. Sadakat sadece hem de cinsel konularda değil ama birçok konuda onları önde tutmak, yani onların kadının öncelik olması, arkadaşlardan ya da geniş aileden daha önce gelmesi. Bunlar da onun bir parçası, sadakatin bir parçasıdır aslında. Sadece sadakati cinsel olarak da düşünmemeliyiz. Birçok konuda sadakat içine giriyor aslında. Öncelik olmasın.
0: Evet. Aslında Süleyman'ın özdeyişleri 6.32'de bir ayet var. Diyor ki zina eden adam sağduyudan yoksundur. Yaptıklarıyla kendini yok eder. Bu yüzden aslında sadakat önemli bir konu dediğiniz gibi. Tanrı eşlerin birbirine sadık olmasını söyler. Eylemsel olarak yapmamış olsa bile bunu, yüreğimizde bile başka birine şehvetle baktığımızda biz günah işlemiş oluyoruz. Kutsal Kitap bize bunu söylüyor. Aynı zamanda iman ile birlikte Tanrı'nın ruhu da bizde yaşıyor. Çünkü 1. Korintiler 6. bölüm 19-20'de diyor ki bedeninizin Tanrı'dan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz, bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Tanrı'yı bedeninizde de yüceltin. Bu evet. Nokta çok önemli çünkü Tanrı ruhuna sahibiz ve bedenimizi aslında kirletmemek lazım.
1: Evet, tutmalıyız. Sadık yani. Bir şekilde sadakat olmalı kesinlikle. Ama dediğim gibi yani aynı zamanda cinsel olarak çok önemli bir konu söylediğiniz ayetlerden de. Ama bunu daha da geniş kapsamlı da düşünebiliriz. Yani eşlerin öncelikli olması, kendi arkadaşlarından veya geniş aileden bu anlamda da sadakat çok önemli.
0: Tabii ki itibar ve onurlandırma konuları da var maddeler arasında. Kadını nasıl onurlandırmalı bir erkek?
1: Buradaki onurlandırma ya da saygı, erkeğin

0: gibi aslında yakınlık, açıklık, anlayış, barış, sadakat ve değer verme ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Diğer bir konu da kadınların anne olarak başarısız hissedebilirler bazen. Gerçekten bu kolay değil. Çok böyle hissettikleri çok zaman olabilir. Özellikle çocuklar söz dinlemediğinde, hasta olduklarında ya da akademik olarak biraz geri kaldıklarında anne yetersiz ve başarısız hissedebilir. Kendisini iyi bir anne olarak görmeyebilir. Hepimiz bazen bu şeyin içine girebiliyoruz. Yetersiz hissedebiliyoruz. Yaptığı şeylerin doğru mu yoksa yanlış mı olduğuna emin olmak ister. Bu noktada kocalarından güvenceye ve motivasyona ihtiyaçları vardır aslında. Onların evet tabii ki yanlış yapıyorsak güzel bir şekilde saygı çerçevesinde erkekler de bizimle konuşabilirler baba olarak ve eş olarak. Ama aynı zamanda eğer ortada çok ciddi yanlışlar yoksa o zaman bu güvenceye, bu motivasyona, bu onaylanmaya ihtiyacı da vardır kadının. Ve erkekler eşlerinin anne olarak çabalarını takdir edebilirler bu noktada ve kendisine ve çocuklara ne kadar değer verdiğini tekrar tekrar söyleyerek aslında eşlerini motive edebilirler ve onlara değer verdiklerini, onları onurlandırdıklarını gösterebilirler. Bu konuda özdeyişlerde de bir ayet var 31'de bilge kadınla ilgili. Diyor ki çocukları önünde ayağa kalkıp onu kutlar, kocası onu över. Soylu işler yapan çok kadın var ama sen hepsinden üstünsün der. Hepimizin tabii ki erkeğin de böyle onurlandırılmaya ihtiyacı var. Ama aynı zamanda bu kadının da ihtiyacı olarak onun ihtiyaçları altında bunu geçiyoruz. Tanrı ile yaptığınız antlaşmaya ve karınıza saygı göstermenin ve onurlandırmanın bir yolu o zaman ona değer vermektir diyebiliriz.
1: Evet, tabii ki Tanrı'nın bizim için ne yaptığını hatırladığımızda da aslında biz de kendimizin değerli olduğunu da hissedebiliriz. Ve İsa'nın çektiği acıları, fedakarlığı düşündüğümüzde de nasıl biz hak etmemişken Tanrı'nın bizi kurtardığını anımsadığımızda Tanrı'nın gözünde ne kadar değerli olduğumuzu da fark edebiliriz. Ve bu farkındalık ile Tanrı'nın yarattığı insana, ki eşimizse daha önemli tabii ki bu, gördüğümüz değeri ona vermeli ve hissettirmeliyiz de aynı zamanda. Çünkü unutmamalıyız ki Tanrı için yarattığı her insan değerlidir. Biz de Tanrı için çok değerliyiz ve eşimize de o şekilde bakmalıyız diye düşünüyorum.
0: Evet, kesinlikle. Ve diğer bir nokta da aslında bazen danışmanlıklar sırasında onu da görüyorum. Erkekler eşlerine yaşamın ortak mirasçıları değil, onların patronu gibi davranabiliyorlar kültürümüzde. Tüm para işlerini mesela örnek verecek olursak nasıl bu şekilde davranıyorlar? Tüm para işlerini kendisi yönetiyor. Kadının nereye ne kadar harcadığından haberi olmuyor. Eşine belki hiç para vermiyor. Onu yapabilirsin, bunu yapamazsın gibi her konuda kısıtlamalar koyuyor. Gerekli gereksiz birçok konuda eşini eleştiriyor. İlişkinin bu şekilde olması kadına gerçekten çok değersiz hissettiriyor. Eğer ortak mirasçıysak böyle olmamalı. Biz birlikte karar vermeliyiz. Neyi nereye harcayacağız, ne yapacağız ve kadın da belli ölçülerde bu konuda tabii ki yani birçok şeyi yapmakta özgürdür. Ama birlikte konuşarak, birlikte anlaşarak biz çift olarak neyi yapalım, neyi yapmayalım. Yani sadece erkeğin söylediği, koyduğu kısıtlamalar kesinlikle olmasın. Çünkü yaşamın ortak mirasçılarıyız, evet. Eşitiz.
1: Kesinlikle.
0: Ve 1. Petrus 3.7'de bunu da söylüyor zaten o arada. Yani ortak mirasçılar olarak dediğimizde buradan aslında referans alıyoruz. Karılarınızla anlayış içerisinde yaşayın. Tanrı'nın lütfettiği yaşamın ortak mirasçıları oldukları için onlara saygı gösterin. Öyle ki dualarınızda engel çıkmasın der. Ve eğer dualarınız Tanrı tarafından işitilmiyor gibi hissediyorsanız o zaman karınızla olan ilişkinizde tekrar gözden geçirmelisiniz diyebiliriz. Onu onurlandırıp onurlandırmadığınıza bakmalısınız.
1: Pratik olarak peki neler yapmak gerekiyor Aynur Hanım?
0: Pratik olarak şöyle birkaç şey söyleyebiliriz yine. Bu konuyu ele alma yönteminle gurur duyuyorum dediğinizde mesela erkekler bu fırsatları yakalamaya çalışabilirler. Eğer gerçekten kadının yaptığı iyi bir şeyi görüyorsa bunu dile getirebilir ve ona söyleyebilir. Veya başkalarının önünde onun hakkında övgüyle konuştuklarında ya da onun önünden giderek onun için kapıyı açtığında, onun için yeni bir şey denediğinde aslında çok büyük, çok romantik ya da çok büyük şeyler olması gerekmiyor.

0: Küçük şeyler olabilir bunlar. Ya da eşlerinin saçındaki veya kıyafetindeki değişikliği fark ettiğinde, birçok kadın da bunu söyler aslında, saçımı kestirdim ya da yaptırdım ama eşim fark etmedi bile, dile getirmedi bile. Ama kadınlar bu farklılıkların ya da yaptıkları şeylerin fark edilmesini beklerler ve bu da bir onurlandırmadır aslında. Veya toplum içinde ona fiziksel olarak şefkatli davrandığında, bir elini omuzuna attığında ya da elini tuttuğunda, ona gülümseyerek baktığında onurlandırılmış hisseder. Ya da annelerine veya başkalarına saygı göstermeyi çocuklarına öğrettiğinde babalar, bu da çok değerlidir. Gerçekten çocuklar bazen annesine babasına saygısızlık davrandığında, babalar hiçbir şey demiyorsa, o zaman bu doğru değil. Yani hem baba rolü açısından hem de eşini onurlandırmak açısından. Ve erkeklerle ilgili şeyler yerine daha çok aile gezilerini tercih ettiğinde ve eşleriyle ve yaptıklarıyla gurur duyduklarında erkekler, o zaman kadın gerçekten onurlandırılmış hissedecektir. Bu konuştuğumuz pratik şeyler büyük şeyler değil. Evet. Çok gerçekten maliyetli ya da çok çaba sarf ettiren şeyler değil. Ama küçük küçük eforlar ve belli alışkanlıklar, yani pratik yaptıkça normal otomatik davranış şeklini alacaktır. Önemli olan gerçekten düşünmek bu konuları ve eşini onurlandırmak için bu küçük şeyler yapılabilir.
1: Evet, biz iki programdır daha çok kadınların ihtiyaçlarından bahsettik ve erkeklerin evlilikte yapmaları gerekenleri konuştuk aslında. Tabii ki hatırlatmalıyız ki hiçbirimiz mükemmel değiliz ve hepimiz bu konularda hata yapıyor olabiliriz. Eminim ki erkek dinleyicilerimiz arasında karısına yeteri kadar değer vermediğini, onu layıkıyla onurlandırmadığını düşünenler de vardır belki. Ama kendinizi kötü hissetmeyin, çünkü bizi değiştirebilen, hatta değiştirmek isteyen bir tanrı da var. Eşinizi daha çok sevmek istiyorsanız yapmanız gereken ilk şey ise İsa'ya iman etmek aslında. Onu Rab ve kurtarıcı olarak kabul etmek. İkinci adım ise dua edip Tanrı'nın bizi değiştirmesini aslında istemek. Onun için bu problemleri yaşayan insanlar da varsa üzülmesinler. Tabii ki birçok pratik örnek de verdiniz Aynur Hanım. Belki onları deneyerek de evet, başlayabilirler.
0: Çaba da önemli kesinlikle.
1: Evet, son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çünkü zamanımızın da sonuna geldik. Programı yavaş yavaş kapatalım.
0: Evet, dediğiniz gibi bu konular önemli ama tekrar da altını çizmek istiyorum. Bizim yani evet, davranış şeklimizi değiştirmekten de kendimiz sorumluyuz. Çünkü eğer ben bu konuda çaba sarf etmiyorsam hiçbir şey değişmeyecektir. Evet, ilk öncelikle tabii ki Rabbimizi değiştirmesini isteyebiliriz. Ama bize de çok büyük sorumluluk düşüyor. Ufak dokunuşlar çok önemli.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum Aynur Hanım size. Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere yazabilirsiniz. Ve bizi henüz takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Malumunuz Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata adresinden bize yazabilirsiniz. Bugün İsa Mesih'in Yuhanna 19'da "Kapı benim, bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur, girer çıkar ve otlak bulur" dediği ayetler üzerinde konuşacağız. Bu bağlamda öncelikli olarak sormak istiyorum ben sizlere. Kapı benim diyor İsa Mesih ama öncelikli olarak aslında olayın köküne inelim ve günah sorununa bakalım istiyorum. Günah nedir ve insanın günah içerisindeki durumu nedir? Biraz bundan bahsedersek aslında İsa Mesih'in kapı benim demesini daha iyi anlayabileceğimizi düşünüyorum. Günah konusundan biraz bahsedebilir misiniz?
1: Tabii, yani günah dediğimiz zaman kutsal kitaba baktığımızda, özellikle İncil'deki anlamına baktığımızda Tanrı'nın yasalarına uymamak diye kısaca bir tanımlama yapabiliriz. Ve çok kişi aslında günah kavramını biliyor ama bunun arkasında yatan o derin anlamı kavrayamıyor. Yani günah daha çok yasak, bir şeyi yapmamak gibi düşünülüyor. Ama bunun gerçek anlamı Tanrı'nın yasalarına uymamak, Tanrı'ya baş kaldırmak, Tanrı'nın yetkisini yatsımak ya da ona meydan okumak, kötülük yapmak, suç işlemek. Yani çok geniş bir tanımı var.
0: Evet.
1: Ve bu yalın, yani basit yapılan tanımlar ne yazık ki günahın ne kadar korkunç sonuçları olduğunun anlaşılmasına engel oluyor. Yine devam edersek, yani bu baktığımız birkaç düşünceden yola çıkarak, yani İncil'de günahı tanımlayan en temel Grekçe terim harmartia'dır. Hedeften şaşmak, yanlış yola sapmak anlamına gelir. Kötülük yapmak, suç işlemek, Tanrı'nın yasasını çiğnemek bu terimin kapsamına giren fiillerdir. Yani bir kişi günah işlediği zaman ya da bir günah içinde olduğunu ifade ettiğinde doğrudan Tanrı'ya karşı bir hareket yapmış oluyor. Bu içsel olabilir, düşünsel olabilir, yani davranışlarla olabilir. Yine İncil'de yapılan tanımlamalara baktığımızda farklı kelimeler var. Asbestia var. Bu da etkin tanrısızlığı ve ruhsal yozluğu ifade ediyor. Yani demek ki tanrısızlık da bir günah çünkü Tanrı'yı reddediyor. Anomia yasasızlık anlamına geliyor. Yasayı hor görmek ve çiğnemek anlamına geliyor. Adika özellikle komşuya yönelik kötülüğü tanımlıyor. Zaman zaman adaletsizlik, haksızlık ve kötülük olarak da çevriliyor. Ayrıca suçlu anlamına gelen enokos ve borç anlamına gelen ophelema günahla ilişkili diğer terimlerdir.
0: Peki herkes günahkar mı? Yani
1: hani bizim ilahiyatımıza göre bütün insanlar Adem ve Havva'dan başlayarak günahlıdır. Ve onların günahı kalıtsal bir hastalık gibidir diyebiliriz. Ve bunların günahın sonucunda ruhsal ve fiziksel olarak insanlar öldü. Yani biraz kutsal kitap ayetlerine göre açarsak Yaratılış 2. bölüm 17. ayette Tanrı Adem'e "Ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme, çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün" dedi. Yani Tanrı orada günahın sonucunu açıkladı. Yani sonuç nedir? Bir yargı var. Yani iyiliğiyle kötülüğü bilme ağacından yediğinde yargı olacak ve bunun sonucu
0: ölüm.
1: İnsan ölüm ölecek. Yaratılış 3. bölümde ise şeytan Adem bahçesinde Havva ile konuşuyor ve diyor ki kesinlikle ölmezsiniz. Çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak. İyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Şeytan Havva'ya iyiliği ve kötülüğü bilme ağacından yemesini söylediğinde, Adem de buna ortak olduğunda verdikleri karar nedeniyle şeytanın yanında da yargılandılar. Hı-hı. Hem ruhsal olarak öldüler hem de fiziksel olarak öldüler. Şimdi sorunuza kısa bir cevap vereceğim bana bu kadar uzun konuştuktan sonra. Eğer bütün insanlar günahlı değilse neden ölüyorlar?
0: Evet, ölüm
1: ya da insanlar günahsız doğuyorsa neden ölüm var? Yani günahın sonucu ölümdür. Ruhsal ve fiziksel ölümdür. Demek ki bütün insanlar günahlıdır. Ölümlü olması da bunun kanıtıdır.
0: Evet, anladığım kadarıyla o yaratılışta işlenen ilk günah nedeniyle aslında ölüm var ve biz artık fiziksel olarak ölüyoruz ve tabii ki o ilk günah sonucunda da ruhsal olarak zaten Tanrı'dan kopuşla birlikte ruhsal olarak da aslında ölü sayılırız. Bu günahı kavramını anladıktan sonra bugünkü üzerinde konuşacağımız konu aslında İsa Mesih'in kapı benim demesi. Bunun anlamı nedir peki? İsa Mesih kapı benim derken aslında ne söylemek istiyor? Buradan ne anlayabiliriz?
1: Yani başta okuduğunuz ayeti ben de okumak istiyorum. Kapı benim, bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur, girer çıkar ve otlak bulur. Yuhanna 10. bölüm 9. ayette bunu yazıyor. Ayetlerin bağlamına baktığımızda hangi koşullarda İsa Mesih bu sözü söyledi? Tarihsel arka planda çardak bayramı var. Yani diğer adı ürün devşirme bayramı. Bu bayramda Tanrı'nın halkı 7 gün boyunca Mısır'dan çıkışı, kölelikten kurtuluşu, çardaklarda yaşayarak hatırlarlar ve vaat edilen topraklarda verimlilik için şükrederlerdi. Tanrı'nın halkı kutsal kitapta toplumda anlaşılan şekliyle Yahve'nin ümmeti de diyebiliriz. Yani Yahve İbranice ama ümmeti bu toplumdan, bu ümmet demek bu toplumda daha iyi anlaşılabilir. Evet. Bayram yapıyor ama Tanrı'dan ve Yahve'den uzaktır. Böyle bir durumda İsa Mesih kaybolmuş bir halka bildiği bir örnekten yola çıkarak Tanrı adına değil Yahve olarak çağrı yapıyor. Kapı benim, bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur, girer, çıkar ve otlak bulur diyor. Kapı benim, yani koyunların barındığı güvenli ağılın, sonsuz yaşamın, Tanrı'nın krallığının kapısı benim diyor İsa Mesih. Eğer benim aracılığımla yani bu kapıdan giriyorsanız siz günahlardan kurtulacaksınız, sonsuz yaşama sahip olacaksınız. Yani otlak bulmak, sonsuz yaşama sahip olmak, bol yaşama sahip olmak anlamına geliyor. Buradaki kapı, bir tane kapı var. Eğer o kapıdan girilmiyorsa demek ki kişi Tanrı'nın egemenliğinden uzak oluyor.
0: Evet, tabii ki İsa Mesih kapı benim ve benim aracılığım ile kurtulabilirsiniz diyor ama toplumumuzda genellikle Tanrı ile insan arasında bir aracı kabul edilmez. Burada İsa Mesih'in bize aracılık ettiği konu nedir ve neden İsa Mesih'e ihtiyacımız var bu anlamda?
1: İsa Mesih'i günahları üstlenen olarak kabul etmek gerekiyor. Yani Tevrat ve Zebur ve İncil'in dediği şudur. Bu nedenle çağrılmış olanların vaat edilen sonsuz mirası almaları için Mesih yeni antlaşmanın aracısı oldu. Kendisi onları ilk antlaşma zamanında işledikleri suçlardan kurtarmak için fidye olarak öldü. Şimdi bu aracı kabul edilmiyor ancak bunu anlamak için yine ölü örneğine dönebiliriz. Yani bir kişi ölmüşse artık kendisinin yapabileceği hiçbir şey yoktur. Ancak dışarıdan bir müdahale olursa kişi bazen hayata dönebilir. Yani bu kalp masajıyla diyelim bilinen örnek olarak. Yani böyle bir masaj yapılıyorsa kalbe o zaman kişi hayata dönüyor. Ama ölünün kendisine yapabileceği bir şey yok. Eğer tamamen ölmüşse artık onun cenazesini kaldırıyorlar. Yani kendisi için yapabileceği bir şey yok. Ve bu durumda İsa Mesih olmazsa yani günahın yargısını kaldırmazsa İnsan ölümden sonsuz yaşama geçemez. Kendi kendini kurtaramaz.
0: Yani biz kendi çabalarımızla kurtulamıyor muyuz? Çünkü baktığımız zaman bir sürü ibadet yapan insanlar var tabii ki. Kurtulmak için aslında cennete gidebilmek için farklı farklı yollar da deniyorlar. Biz kendi çabalarımızla kurtulamıyor muyuz bu noktada?
1: Yani iyi işler konusunda iyi işler yapmalıyız. Ama kendi çabalarımızla kurtulamayız. Hı-hı. Yani bir ölü ne yapabilir? Yani Tanrı'nın işte o yaratılıştaki Adem bahçesine döndüğümüz zaman, yani orada Adem ve Havva fiziksel ve ruhsal olarak ölüm yargısını aldıklarında süreç hemen kendini göstermedi. Belli bir süre sonra gösterdi ama öldüler. Yani öldükten sonra artık kendi kendilerine bir şey yapamazlardı. Eğer iyi işler insanı kurtarmaya yetseydi insan ölümsüz olması lazımdı. Yani bunun püf noktası bu. Eğer insan ölüyorsa iyi işler onu kurtarmaya yetmiyor demek ki.
0: Evet, ölüm ya da günahı ortadan kaldıramıyoruz.
1: Kaldırmıyor.
0: Kendi
1: çabalarımızla. Ama iyi işler iyi işler yapmak lazım. Yani evet. Öyle diyor Kutsal Kitap'ta.
0: Peki aslında kapıdan girmek bir geçiş gibi. Yani bir yerden bulunduğumuz bir yerden başka bir yere geçiş gibi. İsa Mesih bu benzetmeden bahsederken bir geçişten mi bahsediyor? Yani nereden nereye geçiyoruz biz o kapıdan geçerken?
1: Tabii yani ne oluyor? Dünyadan Tanrı'nın egemenliğine doğru giriyoruz. Matta 7. bölümde dağdaki vaazda İsa Mesih söylüyor. Yani dar kapıdan girin diyor. Yani dar kapıdan girmek ne anlama geliyor? Orada Tanrı'nın egemenliğine giriyoruz. Ve bu Tanrı'nın egemenliği artık bu dünyaya ait olan bir yer olmuyor. Yani büyük ruhsal krallığa giriyoruz ve ikinci gelişine kadar tamamlanacak bir süreci içeriyor. Belki şöyle bir örnek düşünmekte faydalı olabilir. Yani bugün bir ülkeden başka bir ülkeye gittiğinizde artık tamamen onun yasaları altında oluyorsunuz. Yani hangi ülkeye giderseniz gidin o ülkenin yasaları geçerlidir. Herhangi bir konu varsa o ülkenin yasalarına göre çözülür. İşte biz de İsa Mesih'in kapısından girdiğimiz zaman artık Tanrı'nın egemenliğine giriyoruz. Onun yasaları geçerli oluyor. Dünya ise dünyanın yasaları geçerli. Dünyada günah egemen ve insanı öldürüyor. Ama İsa Mesih de ise insan yaşam buluyor, sonsuz yaşamı buluyor.
0: Evet, yani aslında biz günahlı bir doğamızla yaşıyoruz ve ölüm var yaşamlarımızda. Ve bir geçiş var, o cennete gidiyoruz ve o kapı İsa Mesih, ben anlattıklarınızdan bunu anlıyorum. O kapı İsa Mesih ve biz o kapıdan geçmeliyiz ve böylece cennete gidebiliriz, kurtuluş bulabiliriz anladığım kadarıyla.
1: Doğru ve aynı zamanda şunu da ekleyebilirim. Yani bu sunulan kurtuluş Tanrı tarafından tasarlanmıştır ve bunu hiç kimse engelleyemez. Şeytan insanı ayarttı ve günaha düşmesine neden oldu. Ancak Tanrı'nın sunduğu kurtuluşu engelleyemez. Ve İsa Mesih'in kapısını kapatamaz. Bu kapı İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul eden herkese açık bir kapıdır.
0: Açık, evet. Peki birçok insan da her yol Tanrı'ya giden anlayışı var. Yani her yol Tanrı'ya götürür mü bizi?
1: Yani her yol Tanrı'ya götürmez diye düşünüyorum. Çünkü eğer öyle olmuş olsaydı o zaman bu kadar farklı inanca da ihtiyaç yoktu. Ve bu aslında insanların kendilerinin ortaya çıkardığı bir düşünce oluyor. Ve bunu nasıl bir örnekle kullanabilirim? Başka bir örnek geliyor aklıma. Yıllar önce okuduğum bir kitap vardı. Tanrı'nın telefon numarası deniyordu. Ve şöyle diyordu o kitapta. Eğer Tanrı'nın bir telefon numarası olsaydı ve biz onu aramış olsaydık konuşabilirdik. Ama ne yazık ki böyle bir telefon numarası yok. Ama diyelim ki var. Eğer Tanrı ile konuşmak istiyorsak onun numarasını çevirmemiz lazım. Yani şu anda yeryüzünde 8 milyar insan varsa, atıyorum 6 milyar telefon varsa, benimle konuşmak istiyorsanız benim telefon numaramı çevirmeniz lazım.
0: Evet.
1: Bunu aramadığınız sürece her zaman karşınıza bir kişi çıkabilir ama ben olmayacağım. Tanrı da böyle diye düşünüyorum.
0: Yani Tanrı aslında kişisel bir Tanrı ve bizimle kişisel olarak ilgileniyor. Bu ilişkiyi kurabilmek için de Tanrı'ya direkt olarak gidecek tek yolun İsa Mesih olduğunu anlıyorum o zaman ben. Tek kapı olduğu için.
1: Evet, doğrudur.
0: O zaman her yol Tanrı'ya gitmez diyebiliriz. değil mi İsmail?
1: Evet. Yani her yol Tanrı'ya gitseydi, yani söylediğimiz gibi. Neden insanlar kendisi düzenini kurmaya çalışıyor? Yani burada sorusunu da sormamız lazım. Yani her yolun Tanrı'ya gittiği düşüncesi, öyle sanıyorum, insanların inandığı en büyük yalanlardan biridir.
0: Evet. Şimdi bir ara vermemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar bir arada olacağız. Bizimle kalmaya devam edin lütfen.

0: yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
1: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
2: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
0: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Hazreti İsa Kimdir adlı programımıza devam ediyoruz. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında ilk bölümümüzde günah kavramından bahsettik ve İsa Mesih'in kapı benim sözünden bahsettik. Her yol Tanrı'ya gider mi diye de üzerinde konuştuk. Şimdi aslında baktığımız zaman eski ahite Tanrı'nın bir yasa vermiş olduğunu görüyoruz ve bir ibadet düzeni var. Ama İncil bize İsa Mesih'e iman ile kurtulabileceğimizi söylüyor. Bu bir çelişki değil mi? Nasıl bir bağlantı kurabiliriz?
1: Eski ahit ya da toplumumuzdaki anlaşılır şekliyle Tevrat ve Zebur'un İncil ile ilgili bir tutarsızlığı yok. Yani bunu söyleyebiliriz. Sonra şunu da düşünmeliyiz. Yasa ne zaman verildi? Yani yasa Musa peygamber döneminde verildi. Ama ondan önce de Tanrı'nın insanların vicdanına yazdığı bir yasa vardı aslında. Ama yazılı yasa Musa peygamber döneminde verildi. Ve biz kutsal kitaba baktığımız zaman gelişen vahiy diye bir kavram var. Yani yaratılış birinci bölüm birinci ayetinden vahiyin son bölümüne 22. bölüme kadar kutsal kitap baştan sona kadar tutarlıdır ve bu vahiy sürekli gelişerek daha iyi anlaşılıyor. Ve biz bu kutsal kitap bölümlerine baktığımızda bunların birbirlerini açıkladığını görüyoruz. Örneğin Avram, yani İbrahim peygamberin önceki adı Avram, Rab'be iman etti. Rab bunu ona doğruluk saydı diyor. Yaratılış 15. bölüm 6. ayette. Evet, ne oldu? İman etti ve sadece iman etmesiyle Avram, yani İbrahim peygamber doğru sayıldı Tanrı tarafından. Yani güvendi, onun güvendi anlamında söylüyor. Romalılar 4. bölümde de şunu yazıyor. Şu halde soyumuzun atası İbrahim'in durumu için ne diyelim? Eğer İbrahim yaptığı işlerden dolayı aklandıysa, övünmeye hakkı vardır. Ama Tanrı'nın önünde değil. Kutsal yazı ne diyor? İbrahim Tanrı'ya iman etti. Böylece aklanmış sayıldı. Yani aradan binlerce yıl geçiyor neredeyse. Yani yıl geçiyor. Ve İbrahim peygamberden elçilerin dönemine geliyoruz. İsa Mesih göğe yükseldi. Ve o dönemde Avram için söylenen söz aynı şekilde İncil'de de söyleniyor. Yani Tevrat'ta söylenen söz İncil'de de söyleniyor. Demek ki kutsal kitapta bir tutarlılık var ve bir açıklanma var. Yine devam eden bölümde Romalılar 4. bölümde şunu diyor. Bu nedenle vaat Tanrı'nın lütfuna dayanmak ve İbrahim'in bütün soyu için güvenceye alınmak üzere imana bağlı kılınmıştır. İbrahim'in soyu yalnız kutsal yasaya bağlı olanlar değil, aynı zamanda İbrahim'in imanına sahip olanlardır. Seni birçok ulusun babası yaptım diye yazılmış olduğu gibi İbrahim,

0: İbrahim umutsuz bir durumdayken birçok ulusun babası olacağına umutla iman etti. Senin soyun böyle olacak sözüne güveniyordu. Ve bu söze baktığımızda nedir? Yüz yaşlarındaydı. Ölü denilebilecek bedenini Sara'nın ölü rahmine düştüğünde imanı zayıflamadı. Yani imansızlık edip Tanrı'nın vaadine kuşkulanmadı. Tersine imanı güçlendi ve Tanrı'yı yüceltti. Tanrı'nın vaadini yerine getirecek güçte olduğuna tümüyle güvendi. Bunun içinde aklanmış sayıldı. Aklandı sayıldı sözü yalnız onun için değil, aklanmış sayılacak olan bizler, Rabbimiz İsa'yı ölümden dirilten Tanrı'ya iman eden bizler için de yazıldı. İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi. Yani Tevrat bölümlerinde geçen ayetlere baktığımızda biz bunları görmüyoruz. Yani bir aklanmayla ilgili bir kavram yok orada. Aklanma aslında Romalılar mektupta özellikle açıklanıyor. Yani doğru sayılmak anlamına geliyor. Ve yine bu teknik bir terimdir. O dönemde yani ilk yüzyılda Roma'daki mahkemelerde kullanılıyordu. Hakimin bir kişiyi aklaması, suçsuz sayması, doğru sayması anlamında kullanılıyordu. Şimdi biz ne yaptık? Bu ayetlere bakarak İbrahim peygamber için söylenen o sözleri daha iyi anlayabiliyoruz. Yine bu ayetlere tekrardan dönecek olursak burada özellikle vurgu var. Yani vurgulanması gereken bir nokta var. Bunun için de aklanmış sayıldı. Aklanmış sayıldı sözü yalnız onun için değil, aklanmış sayılacak olan bizler, Rabbimiz İsa'yı ölümden dirilten Tanrı'ya iman eden bizler için de yazıldı. Aynı zamanda günümüze de bir bağ oluşturuyor. Yani o birinci yüzyıla ve aynı zamanda bugüne de bir bağ oluşturuyor. İşte biz bu nedenle bu tutarlı sözlere bakarak kutsal kitabın kendi içinde bir çelişki olmadığını, başından sonuna kadar bir bütünlüğü olduğunu görüyoruz ve bu da bizim imanımızı arttırıyor diye düşünüyorum.
1: Evet, yani aslında İbrahim'e baktığımız zaman yine de bir iman eylemiyle aslında o vaatleri aldı diyebiliriz ve imanıyla aslında o etkin oldu. Yine günümüze baktığımızda da İsa Mesih imanla aslında onu iman sayesinde biz de aklanmış sayılıyoruz Tanrı'nın gözünde.
0: Hatta şunu da eklemek istiyorum. Avram'ı yani İbrahim peygamberi Tanrı ilk defa çağırdığında şunu söylüyor. Rab Avram'a ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak sana göstereceğim ülkeye git dedi. Seni büyük bir ulus yapacağım. Seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım. Bereket kaynağı olacaksın. Seni kutsayanları kutsayacak, seni lanetleyeni lanet edeceğim. Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak. Yani yeryüzündeki bütün halklar İbrahim peygamberin soyu dediğinde aslında ruhsal soydan söz ediyor ve bu İsa Mesih'te gerçekleşti. Bu Romalılar 4. bölümde son okuduğum ayetlerdeki İsa Mesih'le olan bağı budur. Vaati İbrahim peygamber aldı ama onun soyundan gelen Mesih ne yaptı? Günahlarımızı üstlenmek için, günahlarımızın yargısını kaldırmak için çarmıhta öldü, 3. gün dirildi ve bunun sonucunda biz de buna iman ediyoruz ve Tanrı'nın gözünde aklanmış sayılıyoruz.
1: O zaman İsa Mesih'e iman ettiğimizde aslında o ruhsal soyu oluşturmuş oluyoruz diyebiliriz.
0: Evet, yeni dönemde Tanrı'nın halkı ya da Tanrı'nın ümmeti oluyoruz.
1: Evet, fiziksel olarak bir durum değil, ruhsal bir durum bu da artık. Evet, aslında ilk başta biraz konuştuk ama daha derinden sormak istiyorum, üzerinde durmak istiyorum. Çünkü toplumumuzda da aslında çok fazla var bu durum, sevaplar konusu. Ve biz sevaplarımızla, iyiliklerimizle kurtulabileceğimizi düşünüyoruz. Ve bunun için aslında birçok iyilikte bulunuyoruz, sevapta bulunuyoruz. Aslında cenneti elde edebilmek için. Bizim kurtuluşumuza bir katkısı var mı sevaplarımızın? Yani o zaman tabii ki şöyle bir soru gelebilir. Niye o zaman sevap işleyeyim, niye iyilik yapayım bir katkısı yoksa diye belki bir soru da gelebilir. Neden sevap işlemeliyiz bu noktada? Ya da neden kurtuluşumuza bir etkisi var mı? Ya da neden yok? Biraz bunu açabilir miyiz? Çünkü toplumumuzda çok fazla konuşulan bir konu bu aslında.
0: bu soruyu ikiye ayırabiliriz diye düşünüyorum. Hı hı. Birincisi, kurtuluşumuza bir etkisi var mı ya da katkısı var mı? Hı hı.

0: Şimdi yine konuşmamızın başında söylemiştim. Eğer bizi kurtuluşumuza, yani günahlardan bizi kurtaracaksa, o zaman ölmememiz lazım. Yani kurtuluş bu. Hristiyan ilahiyatına göre kurtulmak demek. Yani ölümün yenilmesi demek. İnsanlar öldüğüne göre iyi işlerin onun üzerinde bir katkısı olmuyor diye anlıyorum. Ama aynı zamanda İncil'de iyi işler teşvik ediliyor. Yani Titus mektubunda şöyle yazıyor. Yöneticilere bağımlı olmaları, yani imanlıların, Hristiyanların yöneticilere bağımlı olmaları, söz dinlemeleri ve iyi olan her şeyi yapmaya hazır olmaları gerektiğini imanlılara anımsat. Bizimkiler de, yani yine iman eden, İsa Mesih'e iman eden kişiler de kendilerini iyi işlere vermeyi öğrensinler. Yani böyle yazıyor Tanrı'nın sözünde. Böylelikle temel ihtiyaçları karşılanmış ve verimsiz bir yaşam sürmemiş olurlar. Yani biz iyi işler yapmalıyız. Yani kutsal kitap bunu söylüyor. Ama bunun bizim günahlarımızı kurtarması için yaptığını söylemek, o zaman Tanrı'nın lütfunu boşa çıkarmak anlamına geliyor. Çünkü İncil'den anlıyoruz, insan Tanrı'nın lütfuyla ve karşılıksız olarak aklanır. Böyle yazıyor. Eğer bir kişi karşılıksız olarak aklanıyorsa ama sevapla da aklanacağını düşünüyorsa ya da kurtulacağını düşünüyorsa, o zaman lütuf olmaktan çıkıyor. Çünkü lütufun bir karşılığı varsa lütuf değildir.
1: Olmuyor.
0: Ama yine de iyi işleri yapmalıyız. Efesliler mektupta, çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız. Onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık diyor. Yani bizim bütün iyi işlerimiz aslında yine Tanrı'dan geliyor. Ve yaratılışta insan günaha düşmeden önce bu iyi işleri yapmak üzere insan tasarlandı. Ama günah nedeniyle iyi işleri de yapamıyoruz. Yani diyelim sevap işledik. Orada bir ihtiyaç içinde olana yardım ettik ama gururlanıyoruz. Eğer gururlanıyorsak demek ki iyi işimiz iyi iş olmaktan da çıkıyor. Hatta kötü iş oluyor.
1: Zaten baktığımızda yapabildiğimiz bir şey değil dediğinizde gibi. Günah nedeniyle aslında istesek de istemesek de çok iyi bir şey çıkmıyor bizden. Sabah iyilik yapalım, akşama illaki bir günah işlemiş oluyoruz günün sonunda ve devamlı olarak sürdürebildiğimiz bir şey değil iyilik yapmak ya da sevap işlemek. Bunun için aslında Tanrı'ya ihtiyacımız var. Zaten günahımız yüzünden Tanrı'dan ayrıldık ve bu günah sorunu kalkmadan da Tanrı'nın yanına dönemiyoruz anladığım kadarıyla ve bunun ortadan kalkması için yine de bize bağlı değil, bizim iyi işlerimize ya da çabamızla olacak bir durum değil. Sadece İsa Mesih'e imanla aslında olabileceğini anlıyorum sizin anlattıklarınızdan. Çünkü İsa Mesih kapı benim dediğinde cennete gidebilmenin, kurtuluşun tek kapısı olduğunu tam olarak vurguladığını anlıyorum.
0: Evet, Yuhanna 14. bölüm 17. ayette de nitekim hepimiz onun doluluğundan lütuf üzerine lütuf aldık. Yani onun dediği İsa Mesih'in doluluğundan lütuf üzerine lütuf aldık. Kutsal yasa Musa aracılığıyla verildi. Ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi. Yani yasa nedir? İnsanlara günahlı olduğunu gösteriyordu. Ama insanlar ya da Tanrı'nın halkı o dönemde bu yasaya uymakla aklanacağını, Tanrı'nın önünde sevap işlemekle kurtulacağını düşünmeye başladı ve yasaya olmayan bir anlamı yükledi. Ama İncil'de yine bu gelişen vahiy kavramı çerçevesinde baktığımızda lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geliyor ve karşılıksız, yani iman eden herkese lütuf olabilmesi için karşılıksız olarak Tanrı tarafından sunuluyor, imana bağlı olarak.
1: Evet, tabii ki burada Tanrı'nın çok büyük bir sevgisini ve merhametini de görüyoruz. Aslında zamanımızın sonuna geldik yavaş yavaş. Toparlamak gerekirse İsa Mesih kapı benim dediğinde onun kimliğiyle ilgili bizim anlamamız gereken nedir? Çünkü sadece ona iman ettiğimizde o geçişi sağlıyoruz. Ölümlü yaşamdan aslında ölümsüz, sonsuz yaşama imanla geçiyoruz ve o kapı, o geçtiğimiz kapı İsa Mesih'in kendisi. Onun kimliğini anlamak açısından tam olarak ne diyebiliriz? Hem de bir toparlamış oluruz.
0: Tabii, yani yine İncil'de şunu yazıyor. Söz insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini, babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğlun yüceliğini gördük. Yahya, yani toplumumuzda Yahya peygamber olarak bilinen kişi, hı hı, ona tanıklık etti. Yüksek sesle şöyle dedi: benden sonra gelen benden üstündür, çünkü o benden önce vardır diye sözünü ettiğim kişi budur. Hı hı. Yani hep var olan bir kişiden söz ediyor. Eğer bir kişi hep varsa, hı hı, o zaman yaratılmadı demek ki. Ve söz dediğinde Yahya peygamber nedir? Sözün yaratılmadığını, hı hı, kelamın İsa Mesih'te beden aldığını, hı hı, ifade ediyor.
1: Hı hı. Evet, çok teşekkür ediyorum İsmail Bey. Programımızın sonuna geldik. Dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bizi sosyal medya platformlarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun. Teşekkürler.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz. Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: İncil, Matta, 17. Bölüm.
1: İsa'nın görünümü değişiyor. 6 gün sonra İsa yanına yalnız Petrus, Yakup ve Yakup'un kardeşi Yuhanna'yı alarak yüksek bir dağa çıktı. Onların gözü önünde İsa'nın görünümü değişti. Yüzü güneş gibi parladı, giysileri ışık gibi bembeyaz oldu. O anda Musa ile İlyas öğrencilere göründü. İsa ile konuşuyorlardı. Petrus İsa'ya, "Ya Rab," dedi, "burada bulunmamız ne iyi oldu. İstersen burada 3 çardak kurayım. Biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a." Petrus daha konuşurken parlak bir bulut onlara gölge saldı. Buluttan gelen bir ses, "Sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum, onu dinleyin," dedi. Öğrenciler bunu işitince dehşet içinde yüzüstü yere kapandılar. İsa gelip onlara dokundu. "Kalkın, korkmayın," dedi. Başlarını kaldırınca İsa'dan başka kimseyi göremediler. Dağdan inerlerken İsa onlara, "İnsanoğlu ölümden dirilmeden gördüklerinizi kimseye söylemeyin," diye buyurdu. Öğrencileri ona şunu sordular, "Peki din bilginleri neden önce İlyas'ın gelmesi gerektiğini söylüyorlar?" İsa, "İlyas gerçekten gelecek ve her şeyi yeniden düzene koyacak," diye yanıtladı. "Size şunu söyleyeyim, İlyas zaten geldi ama onu tanımadılar. Ona yapmadıklarını bırakmadılar. Aynı şekilde insanoğlu da onların elinden acı çekecektir." O zaman öğrenciler İsa'nın kendilerine vaftizci Yahya'dan söz ettiğini anladılar. Cinli çocuk iyileştiriliyor. Kalabalığın yanına vardıklarında bir adam İsa'ya yaklaşıp önünde diz çöktü. "Ya Rab," dedi, "oğlumun haline acı. Sarası var, çok acı çekiyor. Sık sık ateşe, suya düşüyor. Onu senin öğrencilerine getirdim ama iyileştiremediler." İsa, "Ey imansız ve sapmış kuşak," dedi, "sizinle daha ne kadar kalacağım? Size daha ne kadar katlanacağım? Çocuğu buraya bana getirin." İsa cini azarlayınca cin çocuktan çıktı, çocuk o anda iyileşti. Sonra öğrenciler tek başlarına İsa'ya gelip, "Biz cini neden kovamadık?" diye sordular. İsa, "İmanınız kıt olduğu için," karşılığını verdi. "Size doğrusunu söyleyeyim. Bir hardal tanesi kadar imanınız olsa şu dağa, buradan şuraya göç derseniz, göçer. Sizin için imkansız bir şey olmayacaktır." İsa ölüp dirileceğini tekrar bildiriyor. Celil ile de bir araya geldiklerinde İsa onlara, "İnsanoğlu insanların eline teslim edilecek ve öldürülecek ama 3. gün dirilecek," dedi. Öğrenciler buna çok kederlendiler. Tapınak vergisi. Kefernahum'a geldiklerinde 2 dirhemlik tapınak vergisini toplayanlar Petrus'a gelip, "Öğretmeniniz tapınak vergisini ödüyor değil mi?" diye sordular. Petrus, "Ödüyor," dedi. Petrus eve gelince daha kendisi bir şey söylemeden İsa ona, "Simon ne dersin?" dedi. "Dünya kralları gümrük ya da vergiyi kimlerden alır? Kendi oğullarından mı, yabancılardan mı?" Petrus'un yabancılardan demesi üzerine İsa, "O halde oğullar muaftır," dedi. "Ama vergi toplayanları gücendirmeyelim. Göle gidip oltanı at. Tuttuğun ilk balığı çıkar. Onun ağzını aç. 4 dirhemlik bir akçe bulacaksın. Parayı al, ikimizin vergisi olarak onlara ver."
0: Matta 18. Bölüm.
1: En büyük kim? Bu sırada öğrencileri İsa'ya yaklaşıp, "Göklerin egemenliğinde en büyük kimdir?" diye sordular. İsa, yanına küçük bir çocuk çağırdı. Onu orta yere dikip şöyle dedi, "Size doğrusunu söyleyeyim, yolunuzdan dönüp küçük çocuklar gibi olmazsanız, göklerin egemenliğine asla giremezsiniz. Kim bu çocuk gibi alçak gönüllü olursa, göklerin egemenliğinde en büyük odur. Böyle bir çocuğu benim adım uğruna kabul eden beni kabul etmiş olur. Ama kim bana iman eden bu küçüklerden birini günaha düşürürse, boynuna kocaman bir değirmen taşı asılıp denizin dibine atılması kendisi için daha iyi olur. İnsanı günaha düşüren tuzaklardan ötürü vay dünyanın haline. Böyle tuzakların olması kaçınılmazdır. Ama bu tuzaklara aracılık eden kişinin vay haline. Eğer elin ya da ayağın günah işlemene neden olursa onu kesip at. Tek el, tek ayakla yaşama kavuşman, 2 elle 2 ayakla sönmez ateşe atılmandan iyidir. Eğer gözün günah işlemene neden olursa onu çıkar at. Tek gözle yaşama kavuşman, 2 gözle cehennem ateşine atılmandan iyidir. Bu küçüklerden birini bile hor görmekten sakının. Size şunu söyleyeyim. Onların göklerdeki melekleri, göklerdeki babamın yüzünü her zaman görürler." Kaybolan koyun benzetmesi. Siz ne dersiniz? Bir adamın 100 koyunu olsa ve bunlardan biri yolunu şaşırsa, 99'unu dağlarda bırakıp yolunu şaşıranı aramaya gitmez mi? Size doğrusunu söyleyeyim. Eğer onu bulursa yolunu şaşırmamış 99 koyun için sevindiğinden daha çok onun için sevinir. Bunun gibi göklerdeki babanız da bu küçüklerden hiçbirinin kaybolmasını istemez. Bir kardeş günah işlerse. Eğer kardeşin sana karşı günah işlerse ona git, suçunu kendisine göster. Her şey yalnız ikinizin arasında kalsın. Kardeşin seni dinlerse onu kazanmış olursun. Ama dinlemezse yanına bir ya da iki kişi daha al ki söylenen her şey iki ya da üç tanığın sözüyle doğrulansın. Onları da dinlemezse durumu inanlılar topluluğuna bildir. Topluluğu da dinlemezse onu putperest ya da vergi görevlisi say. Size doğrusunu söyleyeyim. Yeryüzünde bağlayacağınız her şey gökte de bağlanmış olacak. Yeryüzünde çözeceğiniz her şey gökte de çözülmüş olacak. Yine size şunu söyleyeyim. Yeryüzünde aranızdan iki kişi dileyecekleri herhangi bir şey için anlaşırlarsa göklerdeki babam dileklerini yerine getirir. Nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa ben de orada aralarındayım. Acımasız köle benzetmesi. Bunun üzerine Petrus İsa'ya gelip "Ya Rab," dedi. "Kardeşim bana karşı kaç kez günah işlerse onu bağışlamalıyım? 7 kez mi?" İsa, "7 kez değil," dedi. "70 kere 7 kez derim sana. Şöyle ki, göklerin egemenliği köleleriyle hesaplaşmak isteyen bir krala benzer. Kral hesap görmeye başladığında kendisine borcu 10.000 talantı bulan bir köle getirildi. Kölenin ödeme gücü olmadığından efendisi onun, karısının, çocuklarının ve bütün malının satılıp borcun ödenmesini buyurdu. Köle yere kapanıp efendisine, "Ne olur sabret, bütün borcumu ödeyeceğim," dedi. Efendisi köleye acıdı, borcunu bağışlayıp onu salıverdi. Ama köle çıkıp gitti. Kendisine 100 dinar borcu olan başka bir köleye rastladı. Onu yakalayıp, "Borcunu öde," diyerek boğazına sarıldı. Bu köle yüzüstü yere kapandı. "Ne olur sabret, borcumu ödeyeceğim," diye yalvardı. Ama ilk köle bunu reddetti. Gitti, borcunu ödeyinceye dek adamı zindana kapattı. Öteki köleler olanları görünce çok üzüldüler. Efendilerine gidip bütün olup bitenleri anlattılar. Bunun üzerine efendisi köleyi yanına çağırdı. "Ey kötü köle," dedi. "Bana yalvardığın için bütün borcunu bağışladım. Benim sana acıdığım gibi senin de köle arkadaşına acıman gerekmez miydi?" Bu öfkeyle efendisi bütün borcunu ödeyinceye dek onu işkencecilere teslim etti. Eğer her biriniz kardeşini gönülden bağışlamazsa, göksel babam da size öyle davranacaktır.
0: Matta 19. Bölüm.
1: Boşanmayla ilgili soru. İsa konuşmasını bitirdikten sonra Celile'den ayrılıp Yahudiye'nin Şeria Irmağı'nın karşı yakasındaki topraklarına geçti. Büyük halk toplulukları da onun ardından gitti. Hasta olanları orada iyileştirdi. İsa'nın yanına gelen bazı ferisiler onu denemek amacıyla şunu sordular. "Bir adamın herhangi bir nedenle karısını boşaması kutsal yasaya uygun mudur?" İsa şu karşılığı verdi. "Kutsal yazıları okumadınız mı? Yaradan başlangıçtan insanları erkek ve dişi olarak yarattı ve şöyle dedi. Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak. İkisi tek beden olacak. Şöyle ki onlar artık iki değil tek bedendir. O halde Tanrı'nın birleştirdiğini insan ayırmasın." Ferisiler İsa'ya öyleyse dediler. "Musa neden erkeğin boşanma belgesi verip karısını boşayabileceğini söyledi?" İsa onlara, "İnatçı olduğunuz için Musa karılarınızı boşamanıza izin verdi," dedi. "Başlangıçta bu böyle değildi. Ben size şunu söyleyeyim. Karısını fuhuştan başka bir nedenle boşayıp başkasıyla evlenen zina etmiş olur. Boşanan kadınla evlenen de zina etmiş olur." Öğrenciler İsa'ya, "Eğer erkekle karısı arasındaki ilişki buysa hiç evlenmemek daha iyi," dediler. İsa onlara, "Herkes bu sözü kabul edemez. Ancak Tanrı'nın güç verdiği kişiler kabul edebilir," dedi. "Çünkü kimisi doğuştan hadımdır, kimisi insanlar tarafından hadım edilir. Kimisi de göklerin egemenliği uğruna kendini hadım sayar. Bunu kabul edebilen etsin." İsa küçük çocukları kutsuyor. O sırada bazıları küçük çocukları İsa'nın yanına getirdiler. Ellerini onların üzerine koyup dua etmesini istediler. Öğrenciler onları azarlayınca İsa, "Bırakın çocukları," dedi. "Bana gelmelerine engel olmayın. Çünkü göklerin egemenliği böylelerinindir." Ellerini onların üzerine koyduktan sonra oradan ayrıldı. Zenginlik ve sonsuz yaşam. Adamın biri İsa'ya gelip, "Öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için nasıl bir iyilik yapmalıyım?" diye sordu. İsa, "Bana neden iyilik hakkında soru soruyorsun?" dedi. "İyi olan yalnız biri var. Yaşama kavuşmak istiyorsan onun buyruklarını yerine getir. Hangi buyrukları diye sordu adam. İsa şu karşılığı verdi. Adam öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan yere tanıklık etmeyeceksin, annene babana saygı göstereceksin ve komşunu kendin gibi seveceksin. Genç adam, bunların hepsini yerine getirdim dedi. Daha ne eksiğim var? İsa ona, eğer eksiksiz olmak istiyorsan, git, varını yoğunu sat, parasını yoksullara ver. Böylece göklerde hazinen olur. Sonra gel, beni izle dedi. Genç adam bu sözleri işitince üzüntü içinde oradan uzaklaştı. Çünkü çok malı vardı. İsa öğrencilerine, size doğrusunu söyleyeyim dedi. Zengin kişi göklerin egemenliğine zor girecek. Yine şunu söyleyeyim ki, devenin iğne deliğinden geçmesi, zenginin Tanrı egemenliğine girmesinden daha kolaydır. Bunu işiten öğrenciler büsbütün şaşırdılar. Öyleyse kim kurtulabilir diye sordular. İsa onlara bakarak, insanlar için bu imkansız ama Tanrı için her şey mümkündür dedi. Bunun üzerine Petrus ona, bak dedi, biz her şeyi bırakıp senin ardından geldik, kazancımız ne olacak? İsa onlara, size doğrusunu söyleyeyim dedi. Her şey yenilendiğinde, insanoğlu görkemli tahtına oturduğunda, siz, evet ardından gelen sizler, 12 tahta oturup İsrail'in 12 oymağını yargılayacaksınız. Benim adım uğruna evlerini, kardeşlerini, anne ya da babasını, çocuklarını ya da topraklarını bırakan herkes, bunların 100 katını elde edecek ve sonsuz yaşamı miras alacak. Ne var ki, birincilerin birçoğu sonuncu, sonuncuların birçoğu da birinci olacak.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: eksi ve daha fazlası. Radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Radyo Marinata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki, geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden, İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: İnsan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları, yanlışları kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuşacağımız İlişki Rehberi programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, İlişki Rehberi programına hoş geldiniz. Bu programda bir önceki programın devamı olan kadının ihtiyaçları konusunu konuşmaya devam edeceğiz. Stüdyo konuğum aile danışmanı Aynur Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Geçmeden önce konuya hemen hatırlatmak istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize ulaşabilirsiniz, yazabilirsiniz. Ve bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Bir program serisi hazırladık ve program serimiz boyunca flört, evliliğe giriş ve kadının evlilikteki en önemli ihtiyacı olan sevgi üzerinde konuştuk. Ve kadının sevgiyi hissetmesi için sevginin yakınlık, açıklık, anlayış, huzur, sadakat ve itibar içermesi gerektiğini de söyledik. Bunlardan yakınlık, açıklık ve anlayışı bir önceki programda konuşmuştuk. Bu programda huzur, sadakat ve itibar üzerine konuşacağız. Ve sorarak başlamak istiyorum Aynur Hanım. Kadın huzuru nasıl hisseder?
1: Evet, aslında başta erkeklerin eşleriyle bağlantı kurmasının dördüncü ve belki de en önemli kısmı barışı sağlamasıdır. Tabii ki barış her iki taraflı sağlanan bir şeydir ama özellikle erkekler tarafından daha dikkat edilmesi gereken bir konudur diyebiliriz. Her evlilikte anlaşmazlıkların olması kaçınılmazdır. Bu anlaşmazlıkları küçük bir kıvılcıma benzetebiliriz aslında. Ve bu kıvılcım ister çok ister az olsun, kıvılcım sıçradığında bir risk vardır.
0: Evet.
1: İki yöne de gidebilir. Kıvılcımlar evi ısıtan, ortamı sıcak ve konforlu hale getiren, kontrol edilebilir bir ateşe neden olabilir. Ya da evi yakan, kontrol edilemeyen bir yangına neden olabilir. Aslında anlaşmazlıkları da bu kıvılcıma benzetebiliriz. Bizim tepkilerimiz bunu yönetir aslında, anlaşmazlıkları. Anlaşmazlıkların olması kaçınılmazdır ama bizim bunun karşısında verdiğimiz tepkimiz çok önemlidir. Ve evlilikte bir anlaşmazlık olduğunda kadın bunu çözmek ister ve bu doğrultuda hareket eder diyebiliriz aslında genel olarak. Erkekler genelde anlaşmazlıklardan daha da hoşlanmazlar ve hemen üstünü kapatmak isterler doğaları gereği.
0: Evet.
1: Ya da soğuk davranırlar ve araya duvar örerler bu konuyu konuşmamak için. Eğer koca olarak anlaşmazlıkları erkeklere bunu söyleyebiliriz. Tamam unutalım gitsin diyerek kapatırsanız karınız içten içe hala ona kızgın olduğunuzu ve bu olayın çözümlenmemiş olduğunu düşünecektir. Çözümlenmediği sürece de kadının mutlu olması mümkün olmayacaktır. Aslında daha önce verdiğimiz bir örnek vardı. İki farklı düzenek örneği vermiştik ve bu düzenek üzerindeki ampul örneğindeki gibi kadının düzeneğinde bir ampul çalışmıyorsa sistem kapanacaktır. O zaman kadın gerçekten sadece tabii ki iyi niyetli bir tutumdan bahsediyoruz. Kadın sadece problem yaratmak için bu konuyu açmıyordur ama çözmek istiyordur. Çözmesi gerekir gerçekten. Yani bu onun sisteminin devam etmesi için, ilişkinin devam etmesi için bu onu arzular. Kadın onu arzular.
0: O zaman ikisinin de aslında bakış açısı farklı. Kadın daha çok konuşmaya yönelik, çözmeye yönelik ama erkek sorunlardan pek hoşlanmıyor.
1: Aslında daha önce verdiğimiz örnekteki gibi düşünebilirsek hoşlanmaz. Neden? Çünkü onun için bir problem yoktur. Yani çalışmayan şeyler varsa erkek çalışanlarla devam edebilir. Yani yürüyebilir. Onun doğasında öyle bir farklılık var. Yani o örneği vermiş 2000 ampulden 1000 tanesi çalışmıyorsa erkek için diğer 1000 çalıştığı için devam edebilir. Ama kadın için böyle değil. Burada farklılıklarımızı anlamak çok önemli aslında. Bunu anlarsak iki tarafta birbirine bu anlayış içerisinde yaklaşabilir. Yani kadın dediğimiz gibi anlaşmazlığı çözmek için üzerinde konuşmak ve çok yönlü olarak ele almak isterken erkek fazla konuşmadan, duygularını paylaşmadan ve hatta özür dilemeden aslında kendi içerisinde bu olayı çözümleyebilir. Ve burada her iki tarafta birbirinin ihtiyacını bilerek kontrollü ve fedakar davranırsa, bu farklılıkları bilerek, o zaman anlaşmazlıklar evi yakan, yangına çeviren bir kıvılcıma dönmekten kurtulur.
0: Evet. Tabii ki her evlilikte anlaşmazlıklar oluyor. Belki de zorlandığımız en önemli konu, hatamız olduğunda biz halk olarak özür dilemekten çok hoşlanmıyoruz.
1: Evet.
0: En büyük sıkıntımız. Çünkü özür dilediğimizde sanki haksızmışız gibi de düşünüyoruz sanırım. Bunun altında bu yatıyor diye düşünüyorum ama bir Hristiyan için bu böyle olmamalı. Çünkü biz imanlar olarak Rabbin önünde nasıl alçak gönüllülükle duruyorsak, nasıl günahlarımızı itiraf edip bağışlanıyorsak, aynı şekilde evlilik ilişkisinde de alçak gönüllü olmamız ve haksız olduğumuzu itiraf edebilmemiz, özür dileyebilmemiz gerekiyor gerçekten.
1: Evet, evet. Ve aslında anlaşmazlıklar çiftlerin kötü bir evliliği olduğu anlamına da gelmez.
0: Hı hı.
1: Çiftler aralarında yaşanan anlaşmazlıklardan kaçarak barışı reddetmemeliler o yüzden. Kafa kafaya verip sorunları konuştuklarında yürekleri birbirlerine daha fazla yaklaşacaktır aslında. Yani anlaşmazlıkları iki farklı takım olarak değil de bir rakip olarak görmek yerine, hı hı, anlaşmazlıklar zamanında birlikte oturup kafa yormak ve bunu nasıl çözümleyebiliriz, bu sorunu nasıl en iyi halledebiliriz diye baktıklarında birbirlerine daha da yaklaşacaklardır aslında. Sevgileri de daha pekişecektir. Ve sevgi dolu bir tavır ile karşılık verdiğinde erkekler, eşinizin yüreğinin en derin kısmına dokunacaksınız aslında. Kadın belki telaşlı olabilir, kaygılı olabilir bir konuda, amacı, hı-hı, onu halletmektir. Burada erkeklerin tepkileri gerçekten çok büyük bir fark yaratıyor. Bu özdeyişler 15.1'de dediği gibi yumuşak yanıt gazabı yatıştırır. Oysa yaralayıcı söz öfkeyi alevlendirir. Tanrı sevecendir, sabırlıdır, sevgisi sonsuzdur. Aynı şekilde günden güne onun benzerliğinde değişmesi beklenen bizler de Rab'den gelen sevgiyle dolduğumuzda, başta eşimiz olmak üzere başkalarına da sevgiyle davranabiliriz aslında.
0: Hı hı. Evet, tabii ki çok önemli bir konu. Belki pratikte neler yapmak gerekiyor, ona da bakmak lazım. Hı hı. Nasıl önerileriniz olabilir?
1: Evet, çok soyut kalmaması için her zaman bu ihtiyaçların altında bazı pratik örnekler veriyoruz. Daha somutlaştırmak için, daha pratik hale getirmek için. Şunu söyleyebiliriz erkeklere: eşinizin hayal kırıklıklarını ve acılarını dışa vurmasına izin verdiğinizde ve sinirlenip onu susturmadığınızda, ya da hatalı olduğunuz noktaları kabul edip özür dilediğinizde, ilişkinizi güncellemeye çalışıp çatışmaları unut gitsin demeden konuşarak çözümlediğinizde, karınızı ve size yaptığı ve itiraf ettiği yanlışları bağışladığınızda ve tekrardan onları, yani yüreğinize tutmadığınızda ve yüreğinizde acılık beslemediğinizde ve her zaman eşinizi sevdiğinizi belli ettiğinizde, ya da acı ve üzüntülü bir durumdan sonra onunla birlikte dua ettiğinizde, eşiniz barışı hissedecektir. Kesinlikle sizin barış yanlısı olduğunuzu ve bu konuda çaba sarf ettiğinizi görecektir.
0: Evet, aslında söylediğiniz bir şey çok dikkatimi çekti, bu bağışlamak konusu. Çünkü hatalar olabiliyor, yanlışlar olabiliyor ve bunu söylediğinde bunun hesabını tutmuyorsa, bağışlayabiliyorsa, gerçekten bu huzuru sağlayacaktır, o barışı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Önemli bir konu bu. Çok zorlanıyoruz çünkü yıllar geçse bile aslında tekrar aynı, sen bunu yapmıştın, şunu yapmıştın diye söylediğimizde oluyor çünkü.
1: Evet, erkekler aslında, kadınlar bu konuda, biz kadınlar daha çok bunu hatırlayabiliyoruz, geçmişi, ve bu da kesinlikle, bunu da daha sonra konuşabiliriz, erkeklerin ihtiyacı olan konuda, ama burada sırası gelmişken de söyleyebiliriz. Gerçekten geçmişi, eğer bir faydası yoksa, geçmişi tekrar hatırlatmak ve her zaman sürekli önümüze getirmek hiçbir faydası yok. İlişkimize sadece zarar verir aslında ve daha da yıpratır. Onun için sorunları da zamanında çözmek bu yüzden de önemlidir. Eğer kadın konuşarak, etraflıca konuşup sorunu gündelik olarak çözmek ister ama çözmesine, hı hı, izin verilmezse, o zaman içinde tutacaktır ve bir gün dışarı çıkacaktır. O yüzden sorunları gündelik olarak çözmek çok önemlidir. Erkeklerin de bu konuda daha hassas davranması da çok önemlidir. Çünkü gerçekten bu kadının samimi bir şekilde, sevgi dolu olarak ilişkisine devam edebilmesi için onu motive eder.
0: Evet, dediğiniz gibi evlilikte huzur ve barış çok değerli. Tabii ki sizin de bahsettiğiniz gibi pratikte yapılacak şeyler de var. Fakat insan bazen içsel olarak bir huzursuzluk içindedir ve içsel olarak bunu sağlayamadığında da bazen küçücük şeyler büyük problemlere de dönüşebiliyor ilişkilerde. Bu noktada bir ayet okumak istiyorum ben. Mezmurlar 119:32'de diyor ki, içime huzur verdiğin için buyrukların doğrultusunda koşacağım diyor ayette. Yani bilmeliyiz ki gerçek kalıcı huzur ve barış için öncelikli olarak Tanrı'da huzur bulmalıyız. Bunun için Tanrı ile vakit geçirmeyi, dua etmeyi ve Tanrı'nın sözünü okumayı ihmal etmemeliyiz. Evlilikte eşler ve çocuklar dahil bu barış ve huzurun tadına varacaktır. Çünkü o içsel huzuru elde ettiğimizde aslında o dışımıza da yansıyacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet, bazen konuşmakta hızlı olmadığımız zaman hem kadın hem erkek biraz düşündüğümüzde ve Rabbin önünde kaldığımızda ya da kendimize baktığımızda neden kaygılanıyorum ya da bu konu beni neden üzüyor diye etraflıca öncelikle kendimiz düşündüğümüzde aslında çok şey buluyoruz. Bazen yersiz olduğunu da fark ediyoruz. Ben de kendimde o şekilde fark ediyorum. Onun için uzun yıllardır aslında konuşmakta hızlı olmamayı tercih ediyorum. Çünkü bazen konuşmadan bile kendi kendime fark edebiliyorum. Ha, bu gerekli değil, bu kadar kaygılanmak ya da bu konu üzerine bu kadar durmak. Gerekli olmadığını fark edebiliyorum. Onun için ilk önce kendimiz düşünmeliyiz etraflıca konuşmadan önce. Bazen evde de çok hızlı olabiliyoruz konuşmakta bazı şeyleri ama dışarıda başkalarıyla konuşurken kendi düşüncelerimizi, duygularımızı ya da nasıl konuşacağımızı bir süzgeçten geçirip konuşuyoruz. Çünkü karşıdaki kişiye daha saygılı olmaya çalışıyoruz. Ama evde bazen öyle olmuyor. Ama evde de aynı özeni göstermeliyiz. Yani kadın ve erkek olarak birbirimizle konuşurken hem öncelikle bunu kendimiz bir süzgeçten geçirmek hem de nasıl saygılı bir şekilde bunu daha iyi bir şekilde dile getirebilir mi? Biraz düşünmeliyiz konuşmadan önce. Evde bazen o kadar kolay olmuyor yakın olduğumuz için.
0: Evet, kesinlikle öyle. Şimdi kısa bir araya gidelim. Konumuz çok güzel aslında ve birçok şeyi de konuşacağız. İkinci yarıda devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz tekrar.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Programımızın ilk yarısında aslında huzur ve barışı konuştuk. Kadın huzur ve barışı nasıl hisseder diye konuştuk. Şimdi sadakat ile devam edeceğiz aslında. Nasıl o sadakati hisseder Aynur Hanım?
1: Evliliğin en temel taşlarından biridir sadakat aslında. Ve en baştan beri gördüğümüz gibi Tanrı erkeğe annesini babasını bırakacak, karısına bağlanacak, ikisi tek beden olacak dedi. Bu sadece bir seferlik değil ama ömür boyu böyledir tabii ki. Hı hı. Ve bir kadın kocasının yüreğinde ve aklında sadece kendisinin olduğuna emin olmak ister. O nedenle de bazen dolaylı yollardan bazen de direkt olarak bundan emin olmak ister ve sorular sorabilir. Kocasının sevgisinden ve sadakatinden emin olduğunda kendisini çok daha enerjik ve motive olmuş hisseder aslında kadın.
0: Aslında Ezgiler Ezgisi'ndeki bir ayet de var, onu da okumak istiyorum. Seven kızın ifade ettiği gibi hisseder bence. Ezgiler Ezgisi 8-6'da diyor ki, beni yüreğinin üzerine bir mühür gibi, kolunun üzerine bir mühür gibi yerleştir.
1: Evet, kadın özellikle erkeğin yüreğinde öyle olmak ister kesinlikle. Ve karısına sadık olmayan koca da aslında bir anlık zevk alabilir. Ancak sadakatsizliğin kötü sonuçlarını da hayatında görecektir. Zaten bunu etrafımızda çok görüyoruz. Gerçekten hem aileler yıkılıyor ama hem de sadakatsizliği yapan kişi de hayatı o kadar iyi olmuyor. Evet. Kötü sonuçları oluyor. Ve bu konuda aslında Kutsal Kitap'ta Malaki 2. bölümde şöyle bir uyarı yapıyor. Rabbin sunağını gözyaşı seline boğuyorsunuz, ağlayıp sızlanıyorsunuz. Çünkü Rab artık getirdiğiniz sunulara ilgi göstermiyor. Onları elinizden beğeniyle kabul etmiyor. Neden diye soruyorsunuz. Çünkü Rab seninle gençken evlendiğin karın arasında tanıktır. O yoldaşın ve evlilik antlaşmasıyla karın olduğu halde ona ihanet ettin. Onun için kendinize dikkat edin. Hiçbiriniz gençken evlendiği karısına ihanet etmesin der. Evet. Aslında burada çok açık. Yani Rab'in kendisi bile bizim ona getirdiğimiz hiçbir şeyi kabul etmiyor. Eğer çiftler arasında bir sadakatsizlik varsa Tanrı bundan hoşnut olmuyor. Tabii ki insan, yani ilişki içerisinde olan ya da sadakatsizliğe uğrayan kişi de aynı şekilde bundan hoşnut olmuyor. Ve birçok yıkım geliyor gerçekten bu konuda sadakatsizlik varsa. Bu sadakatsizlik hem gerçeklikte olabilir, zaten gerçek hayatta olabilir, başka bir kadınla ya da başka bir erkekle olabilir. Ama aynı zamanda günümüzde son 10-15 yıldır aslında özellikle çok yaygın olan internet aracılığıyla, pornografi aracılığıyla da sanal alemde de bu olabilir. Yani bu da çok yaygın maalesef şu anda. Onun için bu da aslında büyük bir sadakatsizliktir. Yani bir erkeğin pornografi izlemesi ve böyle bir bağımlılığının olması. Bu da onların çift ilişkisinin sağlığını çok büyük bir şekilde sekteye uğratır.
0: Evet, tabii ki bu noktada biz Tanrı'ya bakarak sadık olmayı öğrenebiliriz. Çünkü Kutsal Kitap'ta görüyoruz ki Tanrı her şeye rağmen bize sadık. Bizden asla vazgeçmiyor. Hem de günahkar olduğumuz halde biz hak etmemişken. Tanrı bizi sevdi ve bize sadık kalıyor. Her koca da kendi gördüğü bu lütfa bakarak aslında eşine her zaman sadık kalmayı öğrenebilir diye düşünüyorum.
1: Evet, evet, o güzel bir örneğimiz. Ve yani pratik olarak da bunu da günlük hayatlarımızda erkeklerin özellikle yüreklerini korumalarının yanı sıra tabii ki başkalarının önünde eşleri hakkında övgüyle konuştuğunda, eşleri için önemli olan şeylere katıldığında ya da başka kadınlara şehvetle bakmadığında, bu dediğim gibi gerçek hayatta olabilir, televizyonda olabilir, yani internet aracılığıyla olabilir veya eşleri ve evlilikleri öncelikleri onların öncelikleri olduğunda, başkalarının önünde de karılarını ve çocuklarını eleştirmediğinde veya planları hakkında gün içerisinde eşlerini arayarak ya da daha önceden söylediklerinde ve antlaşmalarını tuttuklarında ve eşleri ve çocukları hakkında her zaman olumlu konuştuklarında, o zaman kadınlar da sadakati hissedecektir. Sadakat sadece hem de cinsel konularda değil ama birçok konuda onları önde tutmak, yani onların kadının öncelik olması arkadaşlardan ya da geniş aileden daha önce gelmesi. Bunlar da onun bir parça, sadakatin bir parçasıdır aslında. Sadece sadakati cinsel olarak da düşünmemeliyiz. Birçok konuda sadakat içine giriyor aslında. Öncelik olmasın.
0: Evet. Aslında Süleyman'ın özdeyişleri 6.32'de bir ayet var. Diyor ki zina eden adam sağduyudan yoksundur. Yaptıklarıyla kendini yok eder. Bu yüzden aslında sadakat önemli bir konu dediğiniz gibi. Tanrı eşlerin birbirine sadık olmasını söyler. Eylemsel olarak yapmamış olsa bile bunu, yüreğimizde bile başka birine şehvetle baktığımızda biz günah işlemiş oluyoruz. Kutsal Kitap bize bunu söylüyor. Aynı zamanda iman ile birlikte Tanrı'nın ruhu da bizde yaşıyor. Çünkü 1. Korintliler 6. bölüm 19-20'de diyor ki bedeninizin Tanrı'dan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz, bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Tanrı'yı bedeninizde de yüceltin. Bu evet. Nokta çok önemli çünkü Tanrı ruhuna sahibiz ve bedenimizi aslında kirletmemek lazım.
1: Evet, tutmalıyız. Sadık bir şekilde sadakat olmalı kesinlikle. Ama dediğim gibi yani aynı zamanda cinsel olarak çok önemli bir konu söylediğiniz ayetlerden de. Ama bunu daha da geniş kapsamlı da düşünebiliriz. Yani eşlerin öncelikli olması, kendi arkadaşlarından veya geniş aileden bu anlamda da sadakat çok önemli.
0: Tabii ki itibar ve onurlandırma konuları da var maddeler arasında. Kadını nasıl onurlandırmalı bir erkek?
1: Buradaki onurlandırma ya da saygı erkeğin ihtiyacı olan saygıdan biraz farklı aslında. Kadınlar her zaman erkeğin yüreğinde ve aklında ve onun öncelikle sırada olduğunu bilmek ister. Ve onun ihtiyacı olan onurlandırma bu sevginin bir parçasıdır. Ve bana saygı göstermiyorsun diyeceği tek zaman aslında muhtemelen onun görüşünü ciddiye almadığı, erkekler eğer eşlerinin görüşlerini ciddiye almıyorsa o zaman kadın aslında bana saygı göstermiyorsun cümlesini kullanabilir genellikle. Ve kadını onurlandırmanın en iyi yolu baştan beri konuştuğumuz gibi aslında yakınlık, açıklık, anlayış, barış, sadakat ve değer verme ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Diğer bir konu da kadınların anne olarak başarısız hissedebilirler bazen. Gerçekten bu kolay değil. Çok böyle hissettikleri çok zaman olabilir. Özellikle çocuklar söz dinlemediğinde, hasta olduklarında ya da akademik olarak biraz geri kaldıklarında anne yetersiz ve başarısız hissedebilir. Kendisini iyi bir anne olarak görmeyebilir. Hepimiz bazen bu şeyin içine girebiliyoruz. Yetersiz hissedebiliyoruz. Yaptığı şeylerin doğru mu yoksa yanlış mı olduğuna emin olmak ister. Bu noktada kocalarından güvenceye ve motivasyona ihtiyaçları vardır aslında. Onların evet tabii ki yanlış yapıyorsak güzel bir şekilde saygı çerçevesinde erkekler de bizimle konuşabilirler baba olarak ve eş olarak. Ama aynı zamanda eğer ortada çok ciddi yanlışlar yoksa o zaman bu güvenceye, bu motivasyona, bu onaylanmaya ihtiyacı da vardır kadının. Ve erkekler eşlerinin anne olarak çabalarını takdir edebilirler bu noktada ve kendisine ve çocuklara ne kadar değer verdiğini tekrar tekrar söyleyerek aslında eşlerini motive edebilirler ve onlara değer verdiklerini, onları onurlandırdıklarını gösterebilirler. Bu konuda özdeyişlerde de bir ayet var 31'de bilge kadınla ilgili. Diyor ki çocukları önünde ayağa kalkıp onu kutlar, kocası onu över. Soylu işler yapan çok kadın var ama sen hepsinden üstünsün der. Hepimizin tabii ki erkeğin de böyle onurlandırılmaya ihtiyacı var. Ama aynı zamanda bu kadının da ihtiyacı olarak onun ihtiyaçları altında bunu geçiyoruz.

0: yarattığı her insan değerlidir. Biz de Tanrı için çok değerliyiz ve eşimize de o şekilde bakmalıyız diye düşünüyorum.
1: Evet, kesinlikle. Ve diğer bir nokta da aslında bazen danışmanlıklar sırasında onu da görüyorum. Erkekler eşlerine yaşamın ortak mirasçıları değil, onların patronu gibi davranabiliyorlar kültürümüzde. Tüm para işlerini mesela örnek verecek olursak nasıl bu şekilde davranıyorlar? Tüm para işlerini kendisi yönetiyor. Kadının nereye ne kadar harcadığından haberi olmuyor. Eşine belki hiç para vermiyor. Onu yapabilirsin, bunu yapamazsın gibi her konuda kısıtlamalar koyuyor. Gerekli gereksiz birçok konuda eşini eleştiriyor. İlişkinin bu şekilde olması kadına gerçekten çok değersiz hissettiriyor. Eğer ortak mirasçıysak böyle olmamalı. Biz birlikte karar vermeliyiz. Neyi nereye harcayacağız, ne yapacağız ve kadın da belli ölçülerde bu konuda tabii ki yani birçok şeyi yapmakta özgürdür. Ama birlikte konuşarak, birlikte anlaşarak biz çift olarak neyi yapalım, neyi yapmayalım. Yani sadece erkeğin söylediği, koyduğu kısıtlamalar kesinlikle olmasın. Çünkü yaşamın ortak mirasçılarıyız. Evet. Eşitiz.
0: Kesinlikle.
1: Ve 1. Petrus 3.7'de bunu da söylüyor zaten o arada. Yani ortak mirasçılar olarak dediğimizde buradan aslında referans alıyoruz. Karılarınızla anlayış içerisinde yaşayın. Tanrı'nın lütfettiği yaşamın ortak mirasçıları oldukları için onlara saygı gösterin. Öyle ki dualarınızda engel çıkmasın der. Ve eğer dualarınız Tanrı tarafından işitilmiyor gibi hissediyorsanız o zaman karınızla olan ilişkinizde tekrar gözden geçirmelisiniz diyebiliriz. Onu onurlandırıp onurlandırmadığınıza bakmalısınız.
0: Pratik olarak peki neler yapmak gerekiyor Aynur Hanım?
1: Pratik olarak şöyle birkaç şey söyleyebiliriz yine. Bu konuyu ele alma yönteminle gurur duyuyorum dediğinizde mesela erkekler bu fırsatları yakalamaya çalışabilirler. Eğer gerçekten kadının yaptığı iyi bir şeyi görüyorsa bunu dile getirebilir ve ona söyleyebilir. Veya başkalarının önünde onun hakkında övgüyle konuştuklarında ya da onun önünden giderek onun için kapıyı açtığında, onun için yeni bir şey denediğinde aslında çok büyük, çok romantik ya da çok büyük şeyler olması gerekmiyor. Ama küçük şeyler olabilir bunlar. Ya da eşlerinin saçındaki veya kıyafeti deki değişikliği fark ettiğinde birçok kadın da bunu söyler aslında saçımı kestirdim ya da yaptırdım ama eşim fark etmedi bile.
0: Evet.
1: dile getirmedi bile ama kadınlar bu farklılıkların ya da yaptıkları şeylerin fark edilmesini beklerler ve bu da bir onurlandırmadır aslında. Veya toplum içinde ona fiziksel olarak şefkatli davrandığında, bir elini omuzuna attığında ya da elini tuttuğunda, ona gülümseyerek baktığında onurlandırılmış hisseder. Ya da annelerine veya başkalarına saygı göstermeyi çocuklarına öğrettiğinde babalar, bu da çok değerlidir. Gerçekten çocuklar bazen annesine babasına saygısızlık davrandığında babalar hiçbir şey demiyorsa o zaman bu doğru değil. Yani hem baba rolü açısından hem de eşini onurlandırmak açısından. Ve erkeklerle ilgili şeyler yerine daha çok aile gezilerini tercih ettiğinde ve eşleriyle ve yaptıklarıyla gurur duyduklarında erkekler o zaman kadın gerçekten onurlandırılmış hissedecektir. Bu konuştuğumuz pratik şeyler büyük şeyler değil.
0: Evet.
1: Çok gerçekten maliyetli ya da çok çaba sarf ettiren şeyler değil ama küçük eforlar ve belli alışkanlıklar yani pratik yaptıkça normal otomatik davranış şeklini alacaktır. Önemli olan gerçekten düşünmek bu konuları ve eşini onurlandırmak için bu küçük şeyler yapılabilir.
0: Evet, biz iki programdır daha çok kadınların ihtiyaçlarından bahsettik ve erkeklerin evlilikte yapmaları gerekenleri konuştuk aslında. Tabii ki hatırlatmalıyız ki hiçbirimiz mükemmel değiliz ve hepimiz bu konularda hata yapıyor olabiliriz. Eminim ki erkek dinleyicilerimiz arasında karısına yeteri kadar değer vermediğini, onu layıkıyla onurlandırmadığını düşünenler de vardır belki. Ama kendinizi kötü hissetmeyin çünkü bizi değiştirebilen hatta değiştirmek isteyen bir Tanrı da var. Eşinizi daha çok sevmek istiyorsanız yapmanız gereken ilk şey ise İsa'ya iman etmek aslında. Onu Rab ve kurtarıcı olarak kabul etmek. İkinci adım ise dua edip Tanrı'nın bizi değiştirmesini aslında istemek. Onun için bu problemleri yaşayan insanlar da varsa üzülmesinler. Tabii ki birçok pratik örnek de verdiniz.

0: Aynur Hanım. Belki onları deneyerek de evet, başlayabilirler.
1: Çaba da önemli kesinlikle. Hı-hı.
0: Evet, son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çünkü zamanımızın da sonuna geldik. Programı yavaş yavaş kapatalım.
1: Evet, dediğiniz gibi bu konular önemli. Ama tekrar da altını çizmek istiyorum. Bizim yani evet davranış şeklimizi değiştirmekten de kendimiz sorumluyuz. Çünkü eğer ben bu konuda çaba sarf etmiyorsam hiçbir şey değişmeyecektir. Evet, ilk öncelikle tabii ki Rabbimizi değiştirmesini isteyebiliriz. Ama bize de çok büyük sorumluluk düşüyor. Ufak dokunuşlar çok önemli.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum Aynur Hanım size. Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranta.com adresinden bizlere yazabilirsiniz. Ve bizi henüz takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa Kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Malumunuz Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata adresinden bize yazabilirsiniz. Bugün İsa Mesih'in Yuhanna 19'da "Kapı benim, bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur, girer çıkar ve otlak bulur" dediği ayetler üzerinde konuşacağız. Bu bağlamda öncelikli olarak sormak istiyorum ben sizlere. Kapı benim diyor İsa Mesih ama öncelikli olarak aslında olayın köküne inelim ve günah sorununa bakalım istiyorum. Günah nedir ve insanın günah içerisindeki durumu nedir? Biraz bundan bahsedersek aslında İsa Mesih'in "kapı benim" demesini daha iyi anlayabileceğimizi düşünüyorum. Günah konusundan biraz bahsedebilir misiniz?
1: Tabii, yani günah dediğimiz zaman kutsal kitaba baktığımızda, özellikle İncil'deki anlamına baktığımızda Tanrı'nın yasalarına uymamak diye kısaca bir tanımlama yapabiliriz. Ve çok kişi aslında günah kavramını biliyor ama bunun arkasında yatan o derin anlamı kavrayamıyor. Yani günah daha çok yasak, bir şeyi yapmamak gibi düşünülüyor. Ama bunun gerçek anlamı Tanrı'nın yasalarına uymamak, Tanrı'ya baş kaldırmak, Tanrı'nın yetkisini yatsımak ya da ona meydan okumak, kötülük yapmak, suç işlemek. Yani çok geniş bir tanımı var.
0: Evet.
1: Ve bu yalın, yani basit yapılan tanımlar ne yazık ki günahın ne kadar korkunç sonuçları olduğunun anlaşılmasına engel oluyor. Yine devam edersek, yani bu baktığımız birkaç düşünceden yola çıkarak, yani İncil'de günahı tanımlayan en temel Grekçe terim harmartia'dır. Hedeften şaşmak, yanlış yola sapmak anlamına gelir. Kötülük yapmak, suç işlemek, Tanrı'nın yasasını çiğnemek bu terimin kapsamına giren fiillerdir. Yani bir kişi günah işlediği zaman ya da bir günah içinde olduğunu ifade ettiğinde doğrudan Tanrı'ya karşı bir hareket yapmış oluyor. Bu içsel olabilir, düşünsel olabilir, yani davranışlarla olabilir. Yine İncil'de yapılan tanımlamalara baktığımızda farklı kelimeler var. Asbestia var. Bu da etkin tanrısızlığı ve ruhsal yozluğu ifade ediyor. Yani demek ki tanrısızlık da bir günah çünkü Tanrı'yı reddediyor. Anomia, yasasızlık anlamına geliyor. Yasayı hor görmek ve çiğnemek anlamına geliyor. Adika özellikle komşuya yönelik kötülüğü tanımlıyor. Zaman zaman adaletsizlik, haksızlık ve kötülük olarak da çevriliyor. Ayrıca suçlu anlamına gelen enakos ve borç anlamına gelen ophelema günahla ilişkili diğer terimlerdir.
0: Peki herkes günahkar mı? Yani
1: hani bizim ilahiyatımıza göre bütün insanlar Adem ve Havva'dan başlayarak günahlıdır. Ve onların günahı kalıtsal bir hastalık gibidir diyebiliriz. Ve bunların günahın sonucunda ruhsal ve fiziksel olarak insanlar öldü. Yani biraz kutsal kitap ayetlerine göre açarsak, Yaratılış 2. bölüm 17. ayette Tanrı Adem'e "Ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme, Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün dedi. Hı hı. Yani Tanrı orada günahın sonucunu açıkladı. Yani sonuç nedir? Bir yargı var. Yani iyiliğiyle kötülüğü, hı hı, bilme ağacından yediğinde yargı olacak ve bunun sonucu
0: ölüm.
1: İnsan ölecek. Hı hı. Yaratılış 3. bölümde ise şeytan Adem bahçesinde Havva ile konuşuyor ve diyor ki kesinlikle ölmezsiniz. Çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak. İyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Şeytan Havva'ya iyiliği ve kötülüğü bilme ağacından yemesini söylediğinde, Adem de buna ortak olduğunda verdikleri karar nedeniyle şeytanın yanında da yargılandılar. Hı-hı. Hem ruhsal olarak öldüler hem de fiziksel olarak öldüler. Şimdi sorunuza, hı-hı, kısa bir cevap vereceğim. Yani bu kadar uzun konuştuktan sonra, eğer bütün insanlar günahlı değilse neden ölüyorlar?
0: Evet, ölüm
1: ya da insanlar ne, günahsız doğuyorsa, hı-hı, neden ölüm var? Yani günahın sonucu ölümdür. Ruhsal ve fiziksel ölümdür. Demek, hı-hı, ki bütün insanlar günahlıdır. Ölümlü olması da bunun kanıtıdır.
0: Evet, anladığım kadarıyla o yaratılışta işlenen ilk günah nedeniyle aslında ölüm var ve biz artık fiziksel olarak ölüyoruz ve tabii ki o ilk günah sonucunda da ruhsal olarak zaten Tanrı'dan kopuşla birlikte ruhsal olarak da aslında ölü sayılırız. Bu günahı kavramını anladıktan sonra bugünkü üzerinde konuşacağımız konu aslında İsa Mesih'in kapı benim demesi. Bunun anlamı nedir peki? İsa Mesih kapı benim derken aslında ne söylemek istiyor? Buradan ne anlayabiliriz?
1: Yani başta okuduğunuz ayeti ben de okumak istiyorum. Kapı, hı hı, benim, bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur, girer çıkar ve otlak bulur. Hı hı. Yuhanna 10. bölüm 9. ayette bunu yazıyor. Ayetlerin bağlamına baktığımızda hangi koşullarda İsa Mesih bu sözü söyledi? Tarihsel arka planda çardak bayramı var. Yani diğer, hı hı, adı ürün devşirme bayramı. Bu bayramda Tanrı'nın halkı 7 gün boyunca Mısır'dan çıkışı, kölelikten kurtuluşu, çardaklarda yaşayarak hatırlarlar ve vaat edilen topraklarda verimlilik için şükrederlerdi. Hı hı. Tanrı'nın halkı kutsal kitapta toplumda anlaşılan şekliyle Yahve'nin ümmeti de diyebiliriz. Hı hı, yani, hı, Yahve İbranice ama ümmeti bu toplumdan, bu ümmet demek bu toplumda daha iyi anlaşılabilir. Evet. Bayram yapıyor ama Tanrı'dan ve Yahve'den uzaktır. Böyle bir durumda İsa Mesih kaybolmuş bir halka bildiği bir örnekten yola çıkarak Tanrı adına değil Yahve olarak çağrı yapıyor. Kapı benim, hı hı, bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur, girer, çıkar ve otlak bulur diyor. Kapı benim, yani koyunların barındığı güvenli ağılın, hı hı, sonsuz yaşamın, Tanrı'nın krallığının kapısı benim diyor İsa Mesih. Eğer benim aracılığımla yani bu kapıdan giriyorsanız, hı hı, siz günahlardan kurtulacaksınız, sonsuz yaşama sahip olacaksınız. Yani otlak bulmak, sonsuz yaşama sahip olmak, bol yaşama sahip olmak anlamına geliyor. Buradaki kapı, bir tane kapı var. Eğer o kapıdan girilmiyorsa, hı hı, demek ki kişi Tanrı'nın egemenliğinden uzak oluyor.
0: Evet, tabii ki İsa Mesih kapı benim ve benim aracılığım ile kurtulabilirsiniz diyor ama toplumumuzda genellikle Tanrı ile insan arasında bir aracı kabul edilmez. Burada İsa Mesih'in bize aracılık ettiği konu nedir ve neden İsa Mesih'e ihtiyacımız var bu anlamda?
1: İsa Mesih'i günahları üstlenen olarak kabul etmek gerekiyor. Yani Tevrat ve Zebur ve İncil'in dediği şudur. Bu nedenle çağrılmış olanların vaat edilen sonsuz mirası almaları için Mesih yeni antlaşmanın aracısı oldu. Kendisi onları ilk antlaşma zamanında işledikleri suçlardan kurtarmak için fidye olarak öldü. Şimdi bu aracı kabul edilmiyor ancak bunu anlamak için yine ölü örneğine dönebiliriz. Yani bir kişi ölmüşse artık kendisinin yapabileceği hiçbir şey yoktur. Ancak dışarıdan bir müdahale olursa kişi bazen hayata dönebilir. Yani, evet, bu kalp masajıyla diyelim bilinen, hı hı, örnek olarak. Yani böyle bir masaj yapılıyorsa kalbe, o zaman kişi hayata dönüyor. Ama ölünün kendisine yapabileceği bir şey yok. Eğer tamamen ölmüşse artık onun cenazesini kaldırıyorlar. Yani kendisi, hı hı, için yapabileceği bir şey yok. Ve işte bu durumda İsa Mesih olmazsa, yani günahın yargısını kaldırmazsa, insan ölümden sonsuz yaşama geçemez. Kendi kendini kurtaramaz.
0: Yani biz kendi çabalarımızla kurtulamıyor muyuz? Çünkü baktığımız zaman bir sürü ibadet yapan insanlar var tabii ki. Kurtulmak için, aslında cennete gidebilmek için farklı farklı yollar da deniyorlar. Biz kendi çabalarımızla kurtulamıyor muyuz bu noktada?
1: Yani iyi işler konusunda iyi işler yapmalıyız. Ama kendi çabalarımızla kurtulamayız. Yani bir ölü ne yapabilir? Yani Tanrı'nın işte o yaratılıştaki Adem bahçesine döndüğümüz zaman, yani orada Adem ve Havva fiziksel ve ruhsal olarak ölüm yargısını aldıklarında süreç hemen kendini göstermedi. Belli bir süre sonra gösterdi ama öldüler. Yani öldükten sonra artık kendi kendilerine bir şey yapamazlardı. Eğer iyi işler insanı kurtarmaya yetseydi, insan ölümsüz olması lazımdı. Yani bunun püf noktası bu. Eğer insan ölüyorsa iyi işler onu kurtarmaya yetmiyor demek ki.
0: Evet, ölüm ya da günahı ortadan kaldıramıyoruz.
1: Kaldırmıyor.
0: Kendi
1: çabalarımızla. Ama iyi işler iyi işler yapmak lazım. Yani evet. Öyle diyor kutsal kitapta.
0: Peki aslında kapıdan girmek bir geçiş gibi. Yani bir yerden bulunduğumuz bir yerden başka bir yere geçiş gibi. İsa Mesih bu benzetmeden bahsederken bir geçişten mi bahsediyor? Yani nereden nereye geçiyoruz biz o kapıdan geçerken?
1: Tabii, yani ne oluyor? Dünyadan Tanrı'nın egemenliğine doğru giriyoruz. Matta bölümünde, Matta 7. bölümde, dağdaki vaazda İsa Mesih söylüyor. Yani dar kapıdan girin diyor. Yani dar kapıdan girmek ne anlama geliyor? Orada Tanrı'nın egemenliğine giriyoruz. Ve bu Tanrı'nın egemenliği artık bu dünyaya ait olan bir yer olmuyor. Yani büyük ruhsal krallığa giriyoruz ve ikinci gelişine kadar tamamlanacak bir süreci içeriyor. Belki şöyle bir örnek düşünmekte faydalı olabilir. Yani bugün bir ülkeden başka bir ülkeye gittiğinizde artık tamamen onun yasaları altında oluyorsunuz. Yani hangi ülkeye giderseniz gidin, o ülkenin yasaları geçerlidir. Herhangi bir konu varsa o ülkenin yasalarına göre çözülür. İşte biz de İsa Mesih'in kapısından girdiğimiz zaman artık Tanrı'nın egemenliğine giriyoruz. Onun yasaları geçerli oluyor. Dünya ise dünyanın yasaları geçerli. Dünyada günah egemen ve insanı öldürüyor. Ama İsa Mesih'te ise insan yaşam buluyor, sonsuz yaşamı buluyor.
0: Evet, yani aslında biz günahlı bir doğamızla yaşıyoruz ve ölüm var yaşamlarımızda. Ve bir geçiş var, o cennete gidiyoruz ve o kapı İsa Mesih. Ben anlattıklarınızdan bunu anlıyorum. O kapı İsa Mesih ve biz o kapıdan geçmeliyiz ve böylece cennete gidebiliriz, kurtuluş bulabiliriz anladığım kadarıyla.
1: Doğru ve aynı zamanda şunu da ekleyebilirim. Yani bu sunulan kurtuluş Tanrı tarafından tasarlanmıştır ve bunu hiç kimse engelleyemez. Şeytan insanı ayarttı ve günaha düşmesine neden oldu. Ancak Tanrı'nın sunduğu kurtuluşu engelleyemez. Ve İsa Mesih'in kapısını kapatamaz. Bu kapı İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul eden herkese açık bir kapıdır.
0: Açık, evet. Peki birçok insan da her yol Tanrı'ya giden anlayışı var. Yani her yol Tanrı'ya götürür mü bizi?
1: Yani her yol Tanrı'ya götürmez diye düşünüyorum. Çünkü eğer öyle olmuş olsaydı, o zaman bu kadar farklı inanca da ihtiyaç yoktu. Ve bu aslında insanların kendilerinin ortaya çıkardığı bir düşünce oluyor. Ve bunu nasıl bir örnekle kullanabilirim? Başka bir örnek geliyor aklıma. Yıllar önce okuduğum bir kitap vardı. Tanrı'nın telefon numarası deniyordu. Ve şöyle diyordu o kitapta. Eğer Tanrı'nın bir telefon numarası olsaydı ve biz onu aramış olsaydık konuşabilirdik. Ama ne yazık ki böyle bir telefon numarası yok. Ama diyelim ki var. Eğer Tanrı ile konuşmak istiyorsak onun numarasını çevirmemiz lazım. Yani şu anda yeryüzünde 8 milyar insan varsa, atıyorum 6 milyar telefon varsa, benimle konuşmak istiyorsanız benim telefon numaramı çevirmeniz lazım.
0: Evet.
1: Bunu aramadığınız sürece her zaman karşınıza bir kişi çıkabilir ama ben olmayacağım. Tanrı da böyle diye düşünüyorum.
0: Yani Tanrı aslında kişisel bir Tanrı ve bizimle kişisel olarak ilgileniyor. Bu ilişkiyi kurabilmek için de Tanrı'ya direkt olarak gidecek tek yolun İsa Mesih olduğunu anlıyorum o zaman ben. Tek kapı olduğu için.
1: Evet, doğrudur.
0: O zaman her yol Tanrı'ya gitmez diyebiliriz. Değil mi İsmail?
1: Evet. Yani her yol Tanrı'ya gitseydi, yani söylediğimiz gibi. Neden insanlar kendisi düzenini kurmaya çalışıyor? Yani burada sorusunu da sormamız lazım. Yani her yolun Tanrı'ya gittiği düşüncesi, öyle sanıyorum, insanların inandığı en büyük yalanlardan biridir.
0: Evet. Şimdi bir ara vermemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar bir arada olacağız. Bizimle kalmaya devam edin lütfen.

0: en yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
1: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
2: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
0: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Hazreti İsa Kimdir adlı programımıza devam ediyoruz. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında ilk bölümümüzde günah kavramından bahsettik ve İsa Mesih'in kapı benim sözünden bahsettik. Her yol Tanrı'ya gider mi diye de üzerinde konuştuk. Şimdi aslında baktığımız zaman eski ahite Tanrı'nın bir yasa vermiş olduğunu görüyoruz ve bir ibadet düzeni var. Ama İncil bize İsa Mesih'e iman ile kurtulabileceğimizi söylüyor. Bu bir çelişki değil mi? Nasıl bir bağlantı kurabiliriz?
1: Eski ahit ya da toplumumuzdaki anlaşılır şekliyle Tevrat ve Zebur'un İncil ile ilgili bir tutarsızlığı yok. Yani bunu söyleyebiliriz. Sonra şunu da düşünmeliyiz. Yasa ne zaman verildi? Yani yasa Musa peygamber döneminde verildi. Ama ondan önce de Tanrı'nın insanların vicdanına yazdığı bir yasa vardı aslında. Ama yazılı yasa Musa peygamber döneminde verildi. Ve biz kutsal kitaba baktığımız zaman gelişen vahiy diye bir kavram var. Yani yaratılış birinci bölüm birinci ayetinden vahiyin son bölümüne 22. bölüme kadar kutsal kitap baştan sona kadar tutarlıdır ve bu vahiy sürekli gelişerek daha iyi anlaşılıyor. Ve biz bu kutsal kitap bölümlerine baktığımızda bunların birbirlerini açıkladığını görüyoruz. Örneğin Avram, yani İbrahim peygamberin önceki adı Avram, Rab'be iman etti. Rab bunu ona doğruluk saydı diyor. Yaratılış 15. bölüm 6. ayette. Evet, ne oldu? İman etti ve sadece iman etmesiyle Avram, yani İbrahim peygamber doğru sayıldı Tanrı tarafından. Yani güvendi, onun güvendi anlamında söylüyor. Romalılar 4. bölümde de şunu yazıyor. Şu halde soyumuzun atası İbrahim'in durumu için ne diyelim? Eğer İbrahim yaptığı işlerden dolayı aklandıysa, övünmeye hakkı vardır. Ama Tanrı'nın önünde değil. Kutsal yazı ne diyor? İbrahim Tanrı'ya iman etti. Böylece aklanmış sayıldı. Yani aradan binlerce yıl geçiyor neredeyse. Yani yıl geçiyor. Ve İbrahim peygamberden elçilerin dönemine geliyoruz. İsa Mesih göğe yükseldi. Ve o dönemde Avram için söylenen söz aynı şekilde İncil'de de söyleniyor. Yani Tevrat'ta söylenen söz İncil'de de söyleniyor. Demek ki kutsal kitapta bir tutarlılık var ve bir açıklanma var. Yine devam eden bölümde Romalılar 4. bölümde şunu diyor. Bu nedenle vaat Tanrı'nın lütfuna dayanmak ve İbrahim'in bütün soyu için güvenceye alınmak üzere imana bağlı kılınmıştır. İbrahim'in soyu yalnız kutsal yasaya bağlı olanlar değil, aynı zamanda İbrahim'in imanına sahip olanlardır. Seni birçok ulusun babası yaptım diye yazılmış olduğu gibi İbrahim, iman ettiği Tanrı'nın ölülere yaşam veren, var olmayanı buyruğuyla var eden Tanrı'nın gözünde hepimizin babasıdır. Şimdi yine yaratılış, yani Tevrat bölümündeki ayete baktığımızda sadece bir cümle var. Avram Rab'be iman etti. Rab bunu ona doğruluk saydı. Ama gelişen vahiyle baktığımız zaman ne yapıyor? Bu okuduğum son paragrafta İbrahim'in imanının neye dayandığını açıklıyor. Yani Tanrı. Ve yine devam eden ayetlere baktığımız zaman İbrahim umutsuz bir durumdayken birçok ulusun babası olacağına umutla iman etti. Senin soyun böyle olacak sözüne güveniyordu. Ve bu söze baktığımızda nedir? Yüz yaşlarındaydı. Ölü denilebilecek bedenini Sara'nın ölü rahmine düştüğünde imanı zayıflamadı. Yani imansızlık edip Tanrı'nın vaadine kuşkulanmadı. Tersine imanı güçlendi ve Tanrı'yı yüceltti. Tanrı'nın vaadini yerine getirecek güçte olduğuna tümüyle güvendi. Bunun için de aklanmış sayıldı. Aklandı sayıldı sözü yalnız onun için değil, aklanmış sayılacak olan bizler Rabbimiz İsa'yı ölümden dirilten Tanrı'ya iman eden bizler için de yazıldı. Hı hı. İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi. Yani Tevrat bölümlerinde geçen ayetlere baktığımızda biz bunları görmüyoruz. Yani bir aklanmayla ilgili bir kavram yok orada. Aklanma aslında Romalılar mektupta özellikle açıklanıyor. Yani doğru sayılmak anlamına geliyor. Ve yine bu teknik bir terimdir. O dönemde yani ilk yüzyılda Roma'daki mahkemelerde kullanılıyordu. Hakimin bir kişiyi aklaması, suçsuz sayması, doğru sayması anlamında kullanılıyordu. Şimdi biz ne yaptık? Bu ayetlere bakarak İbrahim peygamber için söylenen o sözleri daha iyi anlayabiliyoruz. Evet. Yine bu ayetlere tekrardan dönecek olursak burada özellikle vurgu var. Yani vurgulanması gereken bir nokta var. Bunun için de aklanmış sayıldı. Aklanmış sayıldı sözü

0: Günümüze baktığımızda da İsa Mesih imanla aslında onu iman sayesinde biz de aklanmış sayılıyoruz Tanrı'nın gözünde.
1: Hatta şunu da eklemek istiyorum. Avram'ı yani İbrahim peygamberi Tanrı ilk defa çağırdığında şunu söylüyor. Rab Avram'a ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak sana göstereceğim ülkeye git dedi. Seni büyük bir ulus yapacağım, seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım, bereket kaynağı olacaksın, seni kutsayanları kutsayacak, seni lanetleyeni lanet edeceğim, yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak. Yani yeryüzündeki bütün halklar İbrahim peygamberin soyu dediğinde aslında ruhsal soydan söz ediyor ve bu İsa Mesih'te gerçekleşti. Bu Romalılar 4. bölümde son okuduğum ayetlerdeki İsa Mesih ile olan bağı budur. Vaati İbrahim peygamber aldı ama onun soyundan gelen Mesih ne yaptı? Günahlarımızı üstlenmek için, günahlarımızın yargısını kaldırmak için çarmıhta öldü, 3. gün dirildi. Ve bunun sonucunda biz de buna iman ediyoruz ve Tanrı'nın gözünde aklanmış sayılıyoruz.
0: O zaman İsa Mesih'e iman ettiğimizde aslında o ruhsal soyu oluşturmuş oluyoruz diyebiliriz.
1: Evet. Yeni dönemde Tanrı'nın halkı ya da Tanrı'nın ümmeti oluyoruz.
0: Evet, fiziksel olarak bir durum değil, ruhsal bir durum bu da artık. Evet, aslında ilk başta biraz konuştuk ama daha derinden sormak istiyorum, üzerinde durmak istiyorum. Çünkü toplumumuzda da aslında çok fazla var bu durum, sevaplar konusu. Ve biz sevaplarımızla, iyiliklerimizle kurtulabileceğimizi düşünüyoruz. Ve bunun için aslında birçok iyilikte bulunuyoruz, sevapta bulunuyoruz. Aslında cenneti elde edebilmek için. Bizim kurtuluşumuza bir katkısı var mı sevaplarımızın? Yani o zaman tabii ki şöyle bir soru gelebilir. Niye o zaman sevap işleyeyim, niye iyilik yapayım bir katkısı yoksa diye belki bir soru da gelebilir. Neden sevap işlemeliyiz bu noktada? Ya da neden kurtuluşumuza bir etkisi var mı? Ya da neden yok? Biraz bunu açabilir miyiz? Çünkü toplumumuzda çok fazla konuşulan bir konu bu aslında.
1: Bu soruyu ikiye ayırabiliriz diye düşünüyorum. Birincisi, kurtuluşumuza bir etkisi var mı ya da katkısı var mı? Şimdi yine konuşmamızın başında söylemiştim. Eğer bizi kurtuluşumuza, yani günahlardan bizi kurtaracaksa o zaman ölmememiz lazım. Yani kurtuluş bu. Hristiyan ilahiyatına göre kurtulmak demek. Yani ölümün yenilmesi demek. İnsanlar öldüğüne göre iyi işlerin onun üzerinde bir katkısı olmuyor diye anlıyorum. Ama aynı zamanda İncil'de iyi işler teşvik ediliyor. Yani Titus mektubunda şöyle yazıyor. Yöneticilere bağımlı olmaları, yani imanlıların, Hristiyanların yöneticilere bağımlı olmaları, söz dinlemeleri ve iyi olan her şeyi yapmaya hazır olmaları gerektiğini imanlılara anımsat. Bizimkilerde, yani yine iman eden, İsa Mesih'e iman eden kişilerde kendilerini iyi işlere vermeyi öğrensinler. Yani böyle yazıyor Tanrı'nın sözünde. Böylelikle temel ihtiyaçları karşılanmış ve verimsiz bir yaşam sürmemiş olurlar. Yani biz iyi işler yapmalıyız. Yani kutsal kitap bunu söylüyor. Ama bunun bizim günahlarımızı kurtarması için yaptığını söylemek, o zaman Tanrı'nın lütfunu boşa çıkarmak anlamına geliyor. Çünkü İncil'den anlıyoruz, insan Tanrı'nın lütfuyla ve karşılıksız olarak aklanır. Böyle yazıyor. Eğer bir kişi karşılıksız olarak aklanıyorsa ama sevapla da aklanacağını düşünüyorsa ya da kurtulacağını düşünüyorsa, o zaman lütuf olmaktan çıkıyor. Çünkü lütufun bir karşılığı varsa lütuf değildir. Ama yine de iyi işleri yapmalıyız. Efesliler mektupta, çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız. Onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık diyor. Yani bizim bütün iyi işlerimiz aslında yine Tanrı'dan geliyor. Ve yaratılışta insan günaha düşmeden önce bu iyi işleri yapmak üzere insan tasarlandı. Ama günah nedeniyle iyi işleri de yapamıyoruz. Yani diyelim sevap işledik. Orada bir ihtiyaç içinde olana yardım ettik ama gururlanıyoruz. Eğer gururlanıyorsak demek ki iyi işimiz iyi iş olmaktan da evet. çıkıyor. Hatta kötü iş oluyor.
0: Zaten baktığımızda yapabildiğimiz bir şey değil dediğinizde gibi. Günah nedeniyle aslında istesek de istemesek de çok iyi bir şey çıkmıyor bizden. Sabah iyilik yapalım, akşama illaki bir günah işlemiş oluyoruz günün sonunda ve devamlı olarak sürdürüyoruz.

0: Bildiğimiz bir şey değil iyilik yapmak ya da sevap işlemek. Bunun için aslında Tanrı'ya ihtiyacımız var. Zaten günahımız yüzünden Tanrı'dan ayrıldık ve bu günah sorunu kalkmadan da Tanrı'nın yanına dönemiyoruz anladığım kadarıyla. Ve bunun ortadan kalkması için yine de bize bağlı değil, bizim iyi işlerimize ya da çabamızla olacak bir durum değil. Sadece İsa Mesih'e imanla aslında olabileceğini anlıyorum sizin anlattıklarınızdan. Çünkü İsa Mesih kapı benim dediğinde cennete gidebilmenin, kurtuluşun tek kapısı olduğunu tam olarak vurguladığını anlıyorum.
1: Evet, Yuhanna 14. bölüm 17. ayette de nitekim hepimiz onun doluluğundan lütuf üzerine lütuf aldık. Yani onun dediği İsa Mesih'in doluluğundan lütuf üzerine lütuf aldık. Kutsal yasa Musa aracılığıyla verildi. Ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi. Yani yasa nedir? İnsanlara günahı olduğunu gösteriyordu. Ama insanlar ya da Tanrı'nın halkı o dönemde bu yasaya uymakla aklanacağını, Tanrı'nın önünde sevap işlemekle kurtulacağını düşünmeye başladı. Ve yasaya olmayan bir anlamı yükledi. Ama İncil'de yine bu gelişen vahiy kavramı çerçevesinde baktığımızda lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geliyor ve karşılıksız yani iman eden herkese lütuf olabilmesi için karşılıksız olarak Tanrı tarafından sunuluyor imana bağlı olarak.
0: Evet, tabii ki burada Tanrı'nın çok büyük bir sevgisini ve merhametini de görüyoruz. Aslında zamanımızın sonuna geldik yavaş yavaş. Toparlamak gerekirse İsa Mesih kapı benim dediğinde onun kimliğiyle ilgili bizim anlamamız gereken nedir? Çünkü sadece ona iman ettiğimizde o geçişi sağlıyoruz. Ölümlü yaşamdan aslında ölümsüz, sonsuz yaşama imanla geçiyoruz. Ve o kapı, o geçtiğimiz kapı İsa Mesih'in kendisi. Onun kimliğini anlamak açısından tam olarak ne diyebiliriz? Hem de bir toparlamış oluruz.
1: Tabii yani yine İncil'de şunu yazıyor. Söz insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğlun yüceliğini gördük. Yahya yani toplumumuzda Yahya peygamber olarak bilinen kişi ona tanıklık etti. Yüksek sesle şöyle dedi. Benden sonra gelen benden üstündür. Çünkü o benden önce vardır diye sözünü ettiğim kişi budur. Yani hep var olan bir kişiden söz ediyor. Eğer bir kişi hep varsa o zaman yaratılmadı demek ki. Ve söz dediğinde Yahya peygamber nedir? Sözün yaratılmadığını, kelamın İsa Mesih'te beden aldığını ifade ediyor.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum İsmail Bey. Programımızın sonuna geldik. Dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bizi sosyal medya platformlarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun. Teşekkürler.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

tutar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Bu programda birçok medeniyeti ev sahipliği yapan Anadolu topraklarında Hristiyanlığın doğuşuna ve gelişimine bakacağız. Stüdyo konuğum Doktor Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. Sağ olun.
0: Sohbetimize başlamadan önce bizi sosyal medya platformlarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com adresinden bize ulaştırabilirsiniz demek istiyorum. Ve yeni bir programa başlıyoruz ve Anadolu'daki aslında Hristiyanlığın gelişimine bakacağız, doğuşuna bakacağız. Bu anlamda aslında şu soruyla başlamak istiyorum. Anadolu ismini nasıl almıştır? Hristiyanlıktan önceki sınırları neydi? Biraz Anadolu'dan bahsedelim.
1: Tabii Anadolu aslında çok önemli bir terim. Bütün dünyada biliniyor. Şimdi Büyük İskender Anadolu'yu fethetti. İran ve o bölgeyi fethedince onun amacı aslında iki kültür, Doğu ve Batı kültürünü birleştirip ve yeni bir Helen kültürünü oluşturmak ve o bölge verimli olduğu için Anatoli, yani güneşin doğduğu yer, yani doğu bölgesi anlamına gelir. Hı hı. Ve o günden beri kullanılıyor. 2000 yıldır, hatta İsa Mesih'ten önce de kullanıldı. 2200 yıl önce bu terim kullanılıyor, Anadolu.
0: Evet.
1: Anatolia'dı aslında. Sonra hı hı. Türkçe'ye Anadolu denmiş, öyle.
0: Evet. Tabii ki Anadolu toprakları zengin bir medeniyete ve kültüre sahip. Aslında bu bağlamda Eski Ahit'te ve Yeni Ahit'te geçen yerlerin neredeyse %80'i de Anadolu topraklarında geçiyor. Biraz kutsal kitaptaki karakterlerden ve Anadolu'da geçen birçok önemli olayın geçtiği yerlerden bahsedebilir miyiz?
1: Evet, tabii aslında dediğin gibi çok doğrudur. Aslında Hristiyanlık bu ülkede, Anadolu'da yabancı bir unsur değildir. Yani bazen halkla konuşurken, üniversitede ders verirken, konuşurken diyorum ki Türklerden önce de, İslamlıktan önce de Anadolu'da Hristiyanlık vardı, Hristiyan varlığı vardı. Şimdi Mezopotamya Yunanca bir isimdir. Çünkü Yunanlılar, Büyük İskender Romalılar döneminde oraları işgal etmişlerdi ve genellikle kullandıkları terimler hep Yunancaydı. Mezopotamya, iki nehir arası, Dicle ve Fırat arasında överimli topraklara Mezopotamya dendi. Ve İki nehir de Dicle ve Fırat'ta kutsal kitapta yaratılış bölümünde vardır.
0: Evet.
1: Mezopotamya'da Ağrı Dağı Mezopotamya vardır. Harran, düşün ki Harran Mezopotamya'da, yani Anadolu'da Mezopotamya vardır ve kutsal kitapta geçiyor. Babamız İbrahim, yani Yahudilerin asıl atası diye, Aramiydi kendisi, Aramiydi. Her ne kadar Yahudi diyor, Aramiydi. İbrahim baba kendisi Irak'ın Ur kentindendi. Gelip yerleşti, onun dayıları yani İsrail'in kurucuları Yakub'un hanımının kardeşleri aslında Haran'da çalışıyorlardı. Çiftlik ve hayvancılıkla uğraşıyorlardı. İbrahim yanlarına geldi, Haran'a geldi. Haran'da kutsal kitap vardır. Daha tarih yazılmadan, tarihte yokken yani bunlar vardı, inkar edemeyiz. Ve şimdi Haran'a giderseniz hala o dönemde kalan ilkel evler vardır. İbrahim orada yerleşti. Yakup, İsrail'in, yani adı sonradan İsrail olduğu, onun o geldi. Hatta Haran'da bir kız aldı. Rebeka adında bir kız aldı. Orada Haran'da, yani Urfa'da yaşıyorlardı bunlar. Ve çok verimli topraklardı. Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşıyorlardı.
0: Evet, aslında görüyoruz ki kutsal kitaba baktığımızda günümüz topraklarının içerisinde, yani Anadolu topraklarının içerisinde bahsedilen yerler var. Ve Hristiyanlığın aslında bu topraklara çok yabancı olmadığını da görüyoruz.
1: Hı hı.
0: Tabii ki bu topraklar içerisinde Antakya'nın özel bir yeri var. Hristiyanlık tarihi içinde özel bir yeri var. Belki bunun nedeninden biraz bahsedebiliriz. Neden Antakya bu kadar önemli Hristiyanlık
1: tabii
0: için?
1: Antakya o dönemde en büyük kentlerden, uygar bir kenti, hatta söylentiye göre ilk cadde, geceleyin aydınlatılan cadde de Antakya'daydı. Tabii elektrik yoktu, lambalarla anlatılıyorlardı. Ve İsa Mesih, imanlılar, İsa Mesih ölüp dirildikten sonra İsa Mesih dünyaya geliş amacı bütün insanlar için, günahkarlar için, Tanrı'dan uzaklaşan insanı Tanrı'yla birleştirmek için, Tanrı'ya yaklaştırmak için. İsa Mesih aslında o var idi daha önce. O bir peygamber değil, sıradan bir peygamber değil. Tanrı'nın sözüdür ve Tanrı'nın ta kendisidir. İnsanları kurtarmak için göklerden indi. Meryem diye bir kadından, Meryem anadan doğdu ve Meryem'den doğmasının tek nedeni beden, kan alsın. Çünkü haça gerilecekti fidye için ve haça gerilmesi için de kana ihtiyaç vardır. Meryem'den onu aldı ama o uluhiyet onda vardır. İncil'in birçok yerinde diyor ki Tanrı İsa Mesih'te uluhiyet vardı her zaman. O bedendeyken, hayattayken uluhiyet, tanrılık vardı onda. Değildi. Ve ona iman edenler, Yahudiler baskı yüzünden Filistin'den kaçıp Antakya'ya geldiler. Ve orada yerleştiler. Yakup, Petrus, sonra da Paulus aralarına katıldı, Silas. Ve bunlar orada iken toplandılar ve ilk kez kendilerine Hristiyanus adını taktı. Yani Hristiyan, yani küçük Mesihçi. Ve bu Hristiyanus kelimesi orada o çevrede yaşayan insanlar, putperestler onlara alay ederek Hristiyanus, yani alay ederek, onlar da Hristiyanus küçük Mesih demektir, Mesihçi demektir. Bu adı kullanılıyor. Bakınız Kutsal Kitap'ta bir ayet okuyayım size. Kutsal Kitap Elçilerin İşleri 11. bölüm 26. ayet şöyle diyor. 25-26. Sonra diyor Barnaba Saul'u aramak için Tarsus'a gitti. Belki sonra konuşacağız değil mi? Paulus Tarsuslu olduğunu konuşacağız. Onu bulunca da Antakya'ya getirdi. Böylece Barnaba ile Saul bir yıl boyunca oradaki inanlılar topluluğuyla, yani kilisesiyle bir araya gelerek büyük bir kitleyi eğittiler. Öğrencilere, İsa Mesih'in öğrencilerine ilk kez Antakya'da Mesihçiler adı verildi. Yani Hristiyan adı verildi. Ve bu çok önemli Hristiyan tarihinde. Tabii.
0: Evet.
1: Öyle. Ve bu da ilginç ki o zaman Antakya Anadolu'nun bir parçasıydı. Ve ilk kez Hristiyanlık Anadolu'da, Antakya'da başladı. Ve oradan sağa sola dünyaya yayıldı.
0: Evet, o zaman Mesihçiler adını aslında almış olduklarını görüyoruz. Ve evet, bu aslında biraz tanınmak açısından da önemli. Peki Hristiyanların Antakya'ya gelmesiyle Anadolu topraklarında Hristiyanlığın öyküsü başladı diyebilir miyiz bu noktada?
1: Aynen böyle. Aslında Hristiyanlığın öyküsü Filistin'de ya da İsrail'de Yahudiler arasında iman edenlerin Filistin'i bırakıp Antakya'ya gelmesiyle başladı. Öykü buradadır. Evet. Ve buradan da bütün dünya başladı. Bunu da ek olarak söyleyeyim size. Bazen geçmişte, şimdi daha yok, geçmişte müjdeleme yaptığımız zaman hemen ertesi gün gazeteciler diyor ki işte bu Amerikalı misyoneller, Hristiyanlar dediği Amerikan dinini getiriyorlar. Oysa biz inancımızı, Hristiyanlığı Amerika'dan, Avrupa'dan almadık. Biz Anadolu'dan Batı'ya, Amerika'ya ihraç ettik.
0: Bunu evet bilmeli. Aslında çıkış noktası evet Anadolu dediğiniz gibi.
1: Ve ilk kez, yani söyleyeyim, bütün Batı'da ilk kilisede, ilk kilise Filipi'de, yani o zaman yine biliyorsunuz bütün Anadolu'ydu. Şu anda Yunanistan'a bağlı Filipi kentinde ilk kilise orada kuruldu.
0: Evet. Çok değerli bilgilere sahipsiniz ve gerçekten hepsini öğrenmek istiyoruz bu noktada. Anadolu toprakları bu noktada dediğiniz gibi çok önemli. Aslında Hristiyanlığın çıkışı, doğuşunun olduğu topraklar. Hatta Vahide adı geçen 7 kilisede, Küçük Asya denilen bölgede, yani Ege bölgesinde. Bunlar hangileridir? Kaçıncı yüzyılda kuruldu bu kiliseler?
1: Çok önemli tabii, aslında bu başlı başına bir konu, başka bir zaman da bunu görüşeceğiz. Ama İsa Mesih'ten sonra, yani 30, Mesih Rabbi İsa tarihe göre 33 yılında haça gerildi, dirildi ve öğrenciler dağıldılar, sağa sola dağıldılar ve kiliseler kuruldu. Ve Yuhanna, o dönemde Yuhanna Trajan adında çok zalim bir kral sayesinde, kral demeyeyim belki, bir evet kraldı, Romalıların kralıydı. Patnos denilen bir adaya konuldu oraya da, Patnos denilen bir adaya konuldu. ve Patmos Aydın'ın karşısındaki bir yerde. Orada rüya görüyor. Gökte göğe çıkıyor. Rab ona gösteriyor ve diyor ki yedi kiliseye mesaj gönderiyor. Yedi kilise, neden yedi kilise? Çünkü yedi Tanrı'nın yanında, Tanrı'nın terimolojisinde mükemmelliktir. Yani bütün kiliseleri kapsıyor. Ve ilginç ki belki ileriki dönemde de onlardan bazı mesajlar okuyabiliriz. Ama bu yedi kilise mesela birincisi Efes. Hani diyor ki kilisenin meleğine yaz. Melek önderdir, kilisenin önderine yaz. Ve bu kiliseler yaptıkları iyi ya da kötü, Rab İsa onları uyarıyor. Ve bu kiliseye diyor ki, her kiliseye diyor ki yaptıklarını biliyorum. Bu kilise gayet güzeldi ama baskı görüyordu. Bu Efes'te şu anda da Selçuk'a bağlı bir yerdedir. İkinci kilisemiz de İzmir. O zaman Smirna'ydı. İzmir'dedir. Ona da mektup yazıyor. Ondan sonra Bergama. Bergama biliyorsunuz ki yine de şu anda Balıkesir'e bağlı yüksek bir tepede. Orada yazıyor ve orada Roma inancının merkeziydi. Oraya giderseniz giden insanlar görüyor ki her bir köşede, her bir kimetede bir tanrı, bir Apollos var, Zeus var, orada var. Ve Rab onlara diyor ki nerede oturduğunu biliyorum. Tanrının şeytanın tahtı oradadır. Çünkü onlar şeytana tapıyorlardı. Öyle. Onlara yazdı. Dikkat etmeleri için söyledi. Ondan sonra Tiyatira, Akhisar. Bakın hepsi o bölge Akhisar'da. Onlara da mektup yazıyor. O biri de Sart ya da Sardis. Sart şu anda İzmir denizi arasında bir yerdedir. Ve dünyanın en yüksek kalesi o zaman da ulaşılmaz kalesi oradaydı. Ve diyor ki nerede oturduğunu biliyorum diyor. Ayık uyanık ol, geleceğim sana bir gün. Sonra konuşacağız bunları.
0: Evet, daha ayrıntılı konuşacağız. Onları
1: yazıyor. Ondan sonra Philadelphia. Şimdi Alahisar. Akhisar bir de Alahisar. Alaşehir vardır. Hatta evet, Alaşehir Denizli'ye yakın bir yerdir. Ona da yazmış. Ve en son kilise de Laodikya. Şimdi Pamukkale dediğimiz bir yerde.
0: Evet.
1: Yedi kilise yazmış. Bu yedi kilise bütün kiliseleri temsil ediyor ve her kilisenin yaptığı yanlışlığı, hatayı, İncil dışı uygulamaları direkt söylüyor onlara.
0: Evet, gerçekten Anadolu'da kiliselerin olduğunu ve aslında Kutsal Kitap'ta, İncil'de bunun önemli olduğunu da, Tanrı'nın aslında gözü o kiliselerin üzerinde olduğunu da görüyoruz. Tabii ki konsiller de var, Anadolu'da yapılmış konsiller de var. Hangi konsiller yapıldı, ondan da kısaca bahsedebilir miyiz?
1: Tabii.
0: Bunların hepsini ayrıntılı işleyeceğiz aslında ama şimdilik yani en azından isimlerini bilelim, hangi konsiller oldu Anadolu'da.
1: Tamam, çok doğru söyleyeceğim. Çünkü önce konsil nedir onu bilelim. Değil mi? Konsey nedir? Konsey bir kilisede, şimdi de, eskiden de, şimdi de, eğer bir kilisede, kiliseler arasında bir sorun varsa, yani teolojik bir sorun varsa, İsa'nın kişiyle ilgili ya da uygulamayla ilgili bir sorun varsa, o kentteki kişilerin bir araya gelip o konuyu İncil ışığında tartışmasına konsil denir. İlginç ki Anadolu'da, yani bütün Hristiyan dünyasında, Anadolu'da ilk evrensel konseyler Türkiye'de, yani Anadolu oldu. Ve o dönemde kiliseler arttıkça, çoğaldıkça insanlar farklı düşünceler konuşuyordu. O zaman şimdiki gibi İncil herkesin elinde değildi. İncil basılmıyordu. Ancak tek kişiler okuyordu. Ve herkesin fikrini söylüyordu. Ve biliyorsunuz ki Anadolu, Yunan felsefesinin, Yunan felsefecilerin her köşede olduğu, konuştuğu, tartıştığı bir yerdi. Bu nedenle bazı kişiler yeni düşünceler ortaya çıktı. İsa Mesih'in kişiyle ilgili. Ve kiliseler toplandılar. Evrensel, en önemli evrensel dört konsey. Bunlardan biri İncil Konseyi, İsa'dan sonra 325 yılında. Ve ilginç ki gelecek sene dünyada 1700. yıl dönümünü kutlayacaklar. Çok güzel değil mi? İncil Konseyi'nin kuzunun. Bunu sonra tartışacağız. Çok önemli kararlar. Bunu ek olarak söylemek istiyorum izninizle. Türkiye'de bir kanı var. Özellikle okullarda okutuyorlar. Müslümanlar arasında diyorlar ki İncil İznik Konseyi'nde değiştirildi.
0: Evet, çok
1: oysa
0: farklı.
1: Ben söylüyorum ki İznik Konseyi'nde tartışılan konular İncil'in ışığında ileri sürülen fikirlerin yanlış olduğunu söyledi. O zaman İncil vardı. İncil vardı. İncil'in ışığında tartıştılar. İncil orada değiştirilmedi. Bu çok yanlış bir düşüncedir. İkinci bir konseyimiz var. Konstantinopolis ya da İstanbul Konseyi 381'dedir. O zaman da filozoflar ortaya çıkmışlardı. Biri demişti ki efendim İsa Mesih, kutsal ruh İsa Mesih'ten daha üstündür. Baba İsa'dan daha üstündür. Ve İsa Mesih aslında bedende değildi, sadece ruhtadır gibi laflar. Toplandılar, onu da tartıştılar. Sonra başka bir konsey oluştu. O da Efes Konseyi, bu da önemlidir. O zaman aslında kiliseler arası, kilisenin bölünmesine neden olan bir konseydi. Nassur denilen bir patrik fikir ileri sürdü. Şimdi bunu söyleyeyim, sonra da tartışır. Diyor ki İsa Mesih'te iki beden var. İnsansal beden ve ilahi beden vardır. Ve bunlar ayrı ayrıdır ama birdirler. Bunu tartıştılar ve sonra bunu sonuçlandırmak için Kadıköy'de toplandılar. O da 451'de toplandılar ve ne yazık ki bu konseyde İsa Mesih'in evet iki tabi doğası vardır. Hem tanrısal doğa hem de fiziksel doğa. Ama bazı kiliseler, doğu kiliseler dediğimiz işte o zaman Ermeni Doğu Kilisesi'ydi ama Ermeni katılmamıştı. Kıptiler ve Doğu Süryanileri bu fikri kabul etmediler ve onlara sonra monofizist dediler, tek doğacılık. Oysa onlar bu kiliseler monofizist olmadıklarını söylerler. Budur, önemli olan bunlardır ama sonradan bunu daha güzel açıklayacağız.
0: Evet, daha sonra bunları ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz diğer programlarımızda. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Hristiyanlığın aslında Anadolu ve Hristiyanlık programındayız ve Hristiyanlığın Anadolu'da nasıl yeşerdiğini, büyüdüğünü ve geliştiğini konuşuyoruz. Birinci bölümümüzde aslında Anadolu'nun ismini nasıl aldığından ve baktığımız zaman eski ve yeni ahitte geçen yerlerin %80'inin aslında Anadolu'da geçtiğinden konuştuk. 7 kilisenin aslında Anadolu'da olduğunu, ilk 4 evrensel konsilin Anadolu'da olduğundan bahsettik. Ve Antakya'ya geldiklerinde Hristiyanların aslında daha hızlı bir şekilde Anadolu'da Hristiyanlığın yayıldığından konuştuk. Önemli topraklar, Anadolu toprakları tabii ki. Şu soruyla devam etmek istiyorum ben aslında. Anadolu'da Hristiyanlık yayılmadan önce hangi uygarlıklar ve medeniyetler vardı? Belki oradaki durumu anlamak için biraz bundan konuşabiliriz.
1: Tabii çok güzel bir soru sordunuz. Anadolu medeniyetler beşidir denir.
0: Evet.
1: Yani bugün yani biz Türkiye'de yaşıyoruz. Şimdiki bizden önce çok uygarlıklar yaşadı. Ya biz kısaca isimleri söyleyelim. Onları uzun uzun anlatamayız. Tarih dersinde değiliz biz zaten. Önce Hititler dönemi vardı. Ama çok ilginç ki Hititler dönemi son yıllarda yani bu 20. yüzyılda onları keşfetmeden önce kutsal kitapta geçiyor Hititler. Hı hı. Ve insanlar kutsal kitabı eleştirdiler. Böyle bir halk yok dediler. Sonra bakınız Hititler çok önemlidir değil mi? Yani Anadolu'nun her yerinde vardır değil mi?
0: Evet.
1: Medeniyetler gördük. Yani Hititler dönemi vardır ve bu da İsa'dan önce 1700 ile 1200 yıllarında 500 yıl egemenlik sürdüler biliyorsun. Kolay değildir. Sonra Frigyalılar ve Lidyalılar yani ikisi de çok yakındır. Bunlar aslında Lübnan döneminde var. Akdeniz bölgesinde, çevresinde yaşamış ve uygarlıklar getirmiş gruplardır bunlar, halklardır. Frigyalılar İsa'dan önce 1200 ve 767 yılına, ondan sonra Lidyalılar da İsa'dan önce 1200 ve 546 yıllarına kadar. Bunlar gemicilikle önemliydi ve Lübnan'da ve o bölgede Akdeniz çevresinde yaşayan insanlardı. Urartular vardır. Urartular Van'da hala onların kalesi var. Hala onlarda onlardan kalan kalıntılar vardır ve kimisi diyor ki Urartular, kimisi diyor ki bunlar Ermenilerin atalarıdır, kimisi de Kürtlerin atasıdır ya da Farsların atasıdır diyorlar. Ama kim ne dese desin Urartu diye halk yaşadı. Bunlar da İsa'dan önce 900 ve 585 yıllar arasındadır. İyonlular yaşadı. İyonlar Yunan kökenlidir ve bunların merkezi de İzmir çevresiydi. İyonya, hatta bazı o bölgeye İyonya bölgesi denir değil mi? İzmir ve çevresine. İyonyalılar da yaşadı bu ülkede. Ve aslında o daha önce söylediğimiz o yedi kilise hepsi o İyonya döneminde vardı.
0: Evet,
1: uygarlıklar. Evet.
0: Aslında baktığımızda Hristiyanlık yayılmadan önce de çok zengin bir medeniyete sahip çok, Anadolu toprakları.
1: Çok hazırlıktı. Galatayalarda diyor ki bir ayet vardı çok önemli. Tanrı oğlu İsa Mesih'in dünyaya gelişini hazırladı. Uygarlıklar, olaylar mı hepsini tam zaman dolunca diye başlıyor. Zaman dolunca yani Rabbi mimar gibiydi. Mimar gibidir Rab. Her şeyi programladı ve zamanı gelince tam zamanında oğlunu gönderdi. Rab İsa geldiği zaman Romalılar egemendi. İskender'in o bölgeyi almıştı ve bütün bu uygarlıklar vardı. Ve o zengin uygarlıkta Tanrı'nın oğlu geldi ve insanları Tanrı'ya götürmek için, Tanrı'yı insanlara bağıştırmak için. İsa Mesih'in başka bir unvanı var. Baş kahinimiz kahin. Kahin
0: evet.
1: Kutsal kitapta Tanrı ile insan arasında olan aracıdır. Eski antlaşmada konuşuyorum. Eski ahitte Tevrat döneminde bir kişi yalnız başına gidip de Tanrı'ya gidemezdi. Ancak kahin onu götürdü. Kahin onun yerine kurban ederdi. Ve İsa Mesih baş kahinimiz olarak geldi. İnsanları Tanrı'ya götürüyor ve Tanrı'yı insanlara yaklaştırıyor. Ve yeni antlaşmada yani Hristiyanlık döneminde her bir Hristiyan, her bir inanlı birer kahindir. Kadın erkek fark etmez kahindir. Çünkü direkt baba, abba, baba diye. Direkt ey Allah'ım diyebiliriz. Eskiden ne yazık ki halk gitmiyordu. Kahin onların yerine giderdi.
0: Evet.
1: Evet.
0: Tabii ki Hristiyanlık Anadolu'da yavaş yavaş yayılmadan önce aslında oradaki sosyal durum neydi, onu merak ediyorum. Çünkü nasıl bir yaşam var sosyal olarak, nasıl insanlar? Çünkü Hristiyanlık yayıldığında aslında onlar ne durumda, onu merak ediyorum.
1: Yani aslında sosyal yaşantı dediğimiz gerçekten çok ilkel bir yaşantımız vardı. Ve o dönemde sosyal durum gerçekten çok ilkeldi ya. Çiftçilikle uğraşıyorlardı. Çok basit, çok basit bir hayatları vardı. Ve o dönemde aslında İskender'in yani Yunanların o bölgede olmaları ve savaşlarla uğraşmaları, İskender genç yaşta ölünce bütün o bölge, Filistin ve bölgesini, Anadolu bir kısmını 4 komutanına bölüyor ve bu komutanlar gerçekten bazıları, mesela Antiochus gibi adam, çok ama çok

0: eline düşecekler ve dediler ki Romalılar bizi kirletmesin, inancımızı bize alay etmesinler diye kendi aralarında 10'ar kişi seçtiler ve her bir kişi 10 kişi öldürecek ve öyle oldu biliyorsunuz. Ve bu tarihte vardır Herodot yazar bu olayları.
1: Evet, tabii ki aslında Anadolu'da birçok medeniyet var ve sosyal durumundan da bahsettiniz. Tabii ki bu medeniyetlerin bir inançları da var mutlaka. Hangi inanç sistemleri vardı Anadolu'da Hristiyanlık yayılmadan önce?
0: Şimdi biliyorsunuz tek tanrı düşüncesi aslında İsrail'le başladı. Hı hı. Tek tanrı, tanrı kendini Musa'ya tanıttı. Ve tek tanrı ve Musa halka dedi ki işte tanrınız tektir. Biz de Hristiyan olarak tek tanrıya inanıyoruz. Tanrının birliğine inanıyoruz. Tanrının her şeyi yapabileceğine inanıyoruz. Ama o dönemde doğal olarak politeistler vardı. Politeist, insanlar basit olduğu için, saf olduğu için herkes kendine kimisi ağaç, kimisi yıldız, kimisi güneş, kimisi bir taş kendine bir tanrı yapıyordu. Ve ondan umut bekliyordu. Politeist vardı. Tabii Yahudilik vardı biliyorsunuz. Yahudilik o gelişmişti o dönemde. Sonra sır inançları vardı. Sırlar mesela biliyorsunuz zaten Anadolu ya da Mezopotamya mitolojisine baktığınız zaman sırlarla doludur. Yani zaten sihirbazlık var ya oradan doğdu. O bölgeden hı hı. doğdu. Bunlar vardı.
1: Evet. Baktığımız zaman aslında Hristiyanlık Yeruşalim'den başlayıp daha sonra farklı bölgelere ulaşmış ve birçok insana da ulaşmış aslında. Hı hı. Hristiyanlar bu misyonu nereden alıyorlar ve birçok inanç içerisinde nasıl hızla insanlara ulaşabildiler? Çünkü çok fazla inanç da var, medeniyet de var.
0: Evet, şimdi her şeyden önce söyleyeyim size. İsa Mesih haçtayken öğrenciler dağılmışlardı korkudan. Hı hı. Ama üç gün sonra mezar boş olunca gördüler ve İsa Mesih onlarla tanıştı, görüştü. Ve bunlar cesaretle doldular ve her yere gittiler, İncil'i anlatmaya başladılar. Hatta bir yerde diyor ki dünyayı alt üst eden bu adamlar. O Mesih haçtayken korkan o insanlar cesaretle, umutla doldular. Çünkü diri olan evet. Rab İsa ile tanıştılar. Diri olan Rab İsa ile tanıştılar. Ve bu Hristiyanlığın gelişmesinin en önemli, bakın çok sıkıntı çekti ama en önemli şeylerden biri birbirlerine olan sevgileri sonsuzdu. Hı hı. Çok birbirlerini severlerdi, Rablerini severlerdi. Ve bakınız ben yine Elçilerin işleri bölümü, ikinci bölüm 244'ten sonra okuyorum. Evet, Elçilerin işleri 2-2-44'ten sonra okuyorum. Bak diyor ki, imanlıların tümü bir arada bulunuyor, her şeyleri ortaklaşa kullanıyorlardı. Hı hı. Mallarını, mülklerini satıyor ve bunun parasını herkese ihtiyacına göre dağıtıyorlardı. Ve her gün tapınakta toplanmaya devam ediyorlardı. İmanlar kendi evlerinde ve ekmek kırarlardı. Birbirlerine olan sonsuz sevgisi Hristiyanlığın gelişmesine ve o putperest, onlardan tiksenen, nefret eden o insanların yüreğine dokundu. Şimdi pak ve erdemli bir yaşam sürüyorlardı. O dönemdeki biliyorsunuz bütün günah çeşitleri vardı toplumda ama evet. Hristiyanlar İncil'in ışığında pak temiz bir hayat yaşıyordu ve bu onlara en güzel örnek oldu. Çünkü İsa Mesih diyor ki ışığınız bütün insanlara belli olsun ve bunlar temiz bir hayatla onlara gösterdiler. Şimdi ilk Hristiyanlar genellikle Yahudilikten ya da Pütperestlikten gelmiş. Yani Pütperest derken belki Yunan kökenliydiler ya da Asuri kökenliydiler ama köken, sosyal farkı gözetmiyorlar. Hepsi tek tek kardeştiler. Başkanları yani pastörleri ya da önderleri ile sıradan bir halk eşitti. Hepsi birdiler. Bu nedenle öyle. Ve iyi ve dürüsttüler. Halka yardım eden insanlardı. İnançların sıkı sıkıya bağlıydılar. Ve bütün bu davranışlar o Tanrı'yı tanımayan putperestleri hayal kırıklığına uğrattı. Hı hı. Ve nedir bu? Araştırmaya başladılar. Ve bu nedenle yayıldı. Söyleyeyim size. Birinci kuşak bitiminde Türkiye'de %30 yani Anadolu'da %30 nüfusun %30'a kadar Hristiyan olmuştu. Ve ikinci kuşak çocuklar yani baba ve çocuklar Hristiyan olmuştu.
1: Evet, aslında anlattığınızdan anlıyorum ki Hristiyanlar yaşayışıyla aslında Rabbin sözüne olan bağlılıklarıyla insanlar arasında çok fark edilir bir yaşam sürüyorlardı ve bundan etkilenmiş olabilir tabii ki insanlar. Peki İsa Mesih'in aslında onlara vermiş olduğu bir

0: Misyon var mı? Ondan da bahsedebilir misiniz? Onlar aslında yayılmak, yani bu inancı yaymak konusunda Mesih'ten aldığı bir misyon var mı?
1: Misyon budur. Gidin bütün dünya bu iyi haberi anlatır.
0: Evet.
1: İyi haber yani müjdedir. Yani iman edersen kurtulursun. Günahların bağışlanacak. Tanrı oğlu İsa Mesih sizin uğrunuza fidye olarak gönderdi. Misyon budur. Hı-hı. Gidin. Krallığın yani Tanrı'nın egemenliğinin iyi haberini söyleyiniz. Budur evet. Misyon. Ve bu misyon şu anda bizimdir. Her birimiz için. Her bir Hristiyan işindir bu.
0: Evet.
1: Ama misyon derken bunu da açıklamak istiyorum. Türkiye'de hı-hı. çok yanlış anlaşılan bir terim vardı. Misyoner sanki gökten. Misyoner iş görev demektir. Yani Türkiye'de hı-hı. de kullanıyor. Efendim şu misyon diyorlar. Yani görevimiz, kilisenin görevi dünyaya tuz ve ışık olmaktır. İleriki zamanda da konuşacağız bunu. Açıklayacağız.
0: Evet, tabii ki her insanın kurtuluşa ihtiyacı var ve bunu yalnızca İsa Mesih'e imanla yapabiliyoruz. Ve bu iyi haberi aslında duyuruyoruz. İlk Hristiyanlar da aslında bunu yaptılar ve müjde bu şekilde aslında Anadolu'ya yayıldığını görüyoruz. Çok zengin topraklar, çok değerli topraklar ve birçok medeniyet, inanç içerisinde Hristiyanlığın aslında nasıl yeşerdiğini de konuştuk. Programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum Behnam Bey sizlere. Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Bizi dinlediğiniz için esenlikler diliyoruz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz. Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı başlıyor. Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu. Bu program serisi boyunca konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin. Nuh Bey, hoş geldiniz.
1: Tekrar hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Teşekkürler, ben de iyiyim. Ve bu program serisi boyunca aslında yaşamımızda olan o günahlı eylemlerimizin yerine hangi erdemleri koyabileceğimizi ve günahın neden bu kadar büyük bir problem olduğunu konu almaya çalışıyoruz. Ve farklı farklı konular üzerinde düşünmeye devam ediyoruz. Bugün kıskançlık üzerine konuşacağız. Birçok insanın aslında problem yaşadığı bir konu gerçekten. Kıskançlığın ne tür sorunlara yol açtığına bakacağız. Ve bunun karşısına hangi erdemi koyabileceğimize bakacağız. Eğer bu konularda sorularınız varsa bizlere soru@radyomaranata.com e-posta adresinden yazabilirsiniz. Sosyal medyada da @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Onu da hatırlatmış olayım. Kıskançlık tam olarak nasıl ortaya çıkıyor ve nedir Nuh Bey? Onu nasıl tanımlıyoruz biz bugün?
1: Öncelikle tanımı hakkında söylemek gerekirse kıskançlık bir kişinin başkasına sahip olduğu şeylere sahip olma arzusuyla oluşuyor. Ve ruhsal ve duygusal bir dengesizlik olarak tanımlanabiliyor. Yani böyle bir duygudur. Başkasının mutluluğunu, başarılarını, yeteneklerini veya mallarına karşı rahatsızlık ve kendi yaşamında eksiklik hissetmesiyle beslenen bir şeydir. Kilise babalarından Thomas Aquinas'ın söylediğine göre kıskançlık başkasının mutluluğuna üzülmek ve başkasının mutsuzluğuna sevinmek olarak ifade etmiş. Yani kıskançlığı bu şekilde ifade etmiş ve kutsal kitaba da baktığımız zaman kıskançlığa sahip olma isteği yoğun bir tutku ve öfke içeriği olduğunu bize açıklıyor. İnsanın yüreğinde hissettiği yoğun bir tutku ve öfkeye dönüşebildiği şey olarak ifade ediyor. Ve başkasının sahip olduğunu istemek onların iyiliğine karşı duyulan rahatsızlık anlamında da kullanılabiliyor kutsal kitapta. Bu kutsal kitapta kıskançlığı olumsuz yönlerinde etkilediği olumsuz yönleri temsil ediyor. Kıskançlık nasıl ortaya çıkıyor denildiği zaman da kutsal kitap kıskançlığı gözle ilişkilendiriyor. Aslında biz birçok günah konusunda da söyledik. İsa Mesih insanların içinden çıkan şeylerin günah olduğunu söyledi ve onlarla Grekten ilgili birçok şey sayarken orada Grekçeyle baktığımız zaman kullandığı kıskançlık yerine kullandığı kelime var. O kötü göz olarak Grekçeyle söyleniyor. Fakat bunu çeviri yapıldığı zaman kıskançlık ya da haset olarak çevriliyor. Bu ne anlama geliyor? Başkalarının sahip olduklarına karşı kötü niyetle bakmak, kıskanmak olarak kutsal kitap bu şekilde ifade ediyor. Yani kişinin bakışlarından doğduğunu ortaya çıkartıyor. Kaç tarafın eşyasına bakıyor, başarısına bakıyor ve kendisiyle kıyaslayarak oradan bir kıskançlık ortaya çıktığını ve kendisi olmayan şeyin başkasında olmasından kaynaklandığını kutsal kitap bize öğretiyor ve bununla ilgili olarak kutsal kitapta o kadar çok örnek var ki hani Yusuf'un kardeşlerinin onu kıskanması ya da Kain'in Habil'in sunusunu kabul etmesinden dolayı onu görüp kıskanması ya da Saul'un Davut'un başarılarını kıskanması gibi o kadar kutsal kitapta bununla ilgili örnekler var ve biz buradan genellikle gözle bakmaktan kaynaklanarak ortaya çıktığını söyleyebiliriz.
0: Ve siz söylerken aslında aklıma bir ayet geldi. Luka 11:34. Bedenin ışığı gözdür. Gözün sağlamsa bütün bedenin de aydınlık olur. Gözün bozuksa bedenin de karanlık olur. Gibi aslında gözümüzle alakalı da birçok nokta var. Mesela işte şehvetle bakma konusunda bir önceki programımızda ona değinmiştik. Yine gözle alakalı bir durum olduğunu gördük. Siz de aslında kıskançlığın da gözle alakalı. Belki başkasının malına göz dikmeyle alakalı örneğin olduğunu ya da onun başarılarını kıskanma, onun başarılarını göz dikme olduğundan bahsettiniz. Kıskançlık kelimesinin İbranicesine baktığımız zaman orada kina diye bir ifade var. Hı hı. Tutku, hararet, şevk, hırs ve kıskançlık anlamını taşıyor. Hı. Başkalarının sahip olduğu şeye sahip olmamanın verdiği his aslında. Yani eldekini kaybetme korkusu değil, ancak kıskançlık eldekini paylaşmamaya iten bir günah aslında. Bir kimse bir üstünlük gösterdiğinde veya sevilen birinin başkasıyla ilgilendiği kanısına varıldığında kıskançlığı ortaya çıkaran olumsuz bir tutum takınılıyor. Farklı şekillerde bu karşımıza çıkıyor. Örneğin 10 emire baktığımız zaman 10 emirde işte başkasının malına göz dikmeyeceksin diye bir buyruk olduğunu görüyoruz. Bu da yine o kıskançlığın altında yattığını fark edebiliyoruz. Peki ne tür sorunlara yol açıyor Nuh Bey kıskançlık?
1: Kıskançlık aslında hayatımızda birçok kavgalara, sorunlara yol açtı söyleyebiliriz. Kutsal kitap ışığında da baktığınız zaman çekişmelere neden olan birçok şeyde kıskançlıktan başladığını, anlaşmazlıklar. Bu evlilik içinde olabilir, normal iş ortamında olabilir. Bu anlaşmazlıkların çoğu kıskançlık dolu iftiraya, dedikoduya, düşmanlığa yol açabiliyor. Acıya yol açabildiğini görebiliyoruz. Yani basit bir örnekle Yakup'un oğulları Yusuf'u kıskanıyor. Onu ne yapıyor? Kıskançlıkların onu öldürmeye çalışarak ya da onu köle olarak satarak onun hayatını mahvettiklerini, mahvetmeye çalıştıklarını görebiliyoruz. Bu neyden kaynaklanıyor? O yüreklerindeki kıskançlığın beslenmesiyle açığa çıkıyor. Genellikle karşısındakini aşağılamaya yönelik olarak da ortaya çıkabiliyor. Yani kıskandığı zaman karşısındaki kişiyi gördüğünde dedikodu yaparak, onu aşağılayarak bir yöntemler oluyor ve genellikle toplumumuzda bu çok yaygın bir şey. Yani karşıdaki insanı kıskandığı zaman onu kötüleme ya da onun hakkında dedikodu yapmaya hemen girişiyor. Bu kıskançlığın çıkardığı ortam ve bu dedikodular da ortamda tabii problem yaşıyor, ama kıskançlık kutsal kitapta bize bumerang etkisi yarattığını söylüyor. Yani yalnızca karşıdakine değil, kıskançlık duyan kişiye de beklemedik zararlar verdiğini görebiliyoruz. Süleyman Özdeyişlerinde bununla ilgili bir ayet var. 14. bölüm 30. ayette huzurlu yürek bedenin yaşam kaynağıdır. Hırs ise insanın için yer bitirir diyor. Ama buradaki hırs kelimesi ya da buradaki İbranice ile çevirildiği zaman kıskançlık kemikleri çürütür diye bir ifade var. Yani hırs insanın için yer bitirir ifadesi aslında kıskançlık insanın kemiklerini çürütür. Yani fiziksel ve ruhsal bir şekilde hastalığa götürür diye böyle bir ifade verebiliriz. Yani hem topluma, insanlara zarar veriyor, hem de kıskançlık insanda kendine zarar veriyor. Evet. Ama bir Yahudi halk hikayesi var, kıskançlığı mizahi bir şekilde dile getirerek anlatılıyor. Çok basit bir şekilde anlatsa insan psikolojisini gösteriyor. İki arkadaş yolda giderken kralı görüyorlar. İkisinden biri çok aç gözlü, diğeri ise kıskançtır bu arkadaşlar. Kral eğer sizden biri bir dilekte bulunursa ona her şeyi vereceğim diyor. Ancak yanındaki arkadaşına iki katını vereceğim diyor. Sen istediğinin iki katını arkadaşına vereceğim diyor. Kralın sözlerini duyan kıskanç arkadaş, arkadaşını iki kat fazlasını alacağını düşüncesi yüzünden önce dilek bulunmaktan çekiniyor. Açgözlü arkadaşı da aynı şekilde arkadaşının ondan daha fazlasını kazanmasını istemiyor. Sonunda kral ona eğer dilekte bulunmazlarsa gideceğini söylüyor ve kıskanç arkadaş şöyle söylüyor. Kralım, sol gözümü çıkarın. Arkadaşının kendisinden daha fazla ve daha iyi bir şey sahip olmasını görmektense kendi gözünü kaybetmeyi ve böylece arkadaşının iki gözüne mahrum kalıp kendisinden daha kötü durumda olmayı tercih etmiştir. Bu hikaye birine duyulan kıskançlık aşırı derecede büyüdüğünde bu tür aşırı eylemlerin bile göze alınabileceğini gösteriyor. Gerçekte toplumda bu tür kıskançlıklar bu biçimde rastlayabiliyoruz. Yani kıskançlık karşı tarafa sadece zarar vermek değil, aynı zamanda bana zarar vererek karşı tarafa zarar veren bir eylem olduğunu anlatan bir hikaye olarak da görebiliyoruz.
0: Aslında bütün günah, yani günahlı her eylemin altında bize zarar verdiğini görüyoruz. Biz belki kendimizce kazanç sağladığımızı düşünüyoruz ama halbuki biz bunun bizi yozlaştırdığını, bunun bizi kirlettiğini, bağımlı hale getirdiğini, zarar verdiğini görüyoruz. Mesela kıskançlık da böyle bir durum. Aslında bir yük taşıyoruz sırtımızda.
1: Doğrudur.
0: Ve bu bize zarar veriyor dediğiniz gibi. Biz tam tersini düşünsek de aslında bunun bize zarar verdiğini ve Tanrı'nın da bu yüzden bunu günah olarak tanımladığını hatırlıyoruz. Peki Tanrı kıskanç mıdır?
1: Aslında çok ilginç bir soru. Çünkü Tanrı kendisi bu ifadeyi kullanıyor. Şimdi biz bunun günah olduğunu söylüyoruz. Fakat Tanrı çıkış kitabında, Kutsal Kitap Eski Anlaşma 20. bölüm 5. ayete baktığın zaman diyor ki putların önünde eğilmeyecek, onlara tapılmayacak çünkü ben Tanrınız Rab, kıskanç bir Tanrıyım diyor. Ve tekrar yasanın tekrarı 4. bölüm 24. ayete baktığımız zaman çünkü Tanrımız Rab, yakıp yok eden bir ateştir, kıskanç bir Tanrıdır ifadesini kullanıyor. O zaman bunu okuyan insanlar genellikle kıskançlık günahsa Tanrı da mı günah işliyor? Tanrı da kıskançsa benim kıskançlığım normal değil mi diye düşüncelere sahip olabilir. Ancak bu kıskançlık Tanrı'nın tapınmasını ve bağlılığını hak ettiği halkın başka tanrılara ya da putlara yönelmesine karşı duyduğu tepkiyi ifade ediyor. Yani bu Tanrı halkıyla olan özel ilişkisini koruma isteğini, onların yalnızca ona tapınmaları istemesini yansıtıyor. Bizim insanların duyduğu kıskançlıktan farklı bir kıskançlık olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu kıskançlığın ardından Tanrı'nın gerçek sevgisinden kaynaklanan bir kıskançlık olduğunu görüyoruz. Çünkü başka putlara yönelmesi, Tanrı'nın sevgisinden yoksun kalması, onların ruhsal ölümü ve fiziksel sıkıntı, dert, sorunlarla baş başa kalmasına sebep olacağı için Tanrı'nın bu kıskançlığı onlara zarar verme amaçlı değil, onları sevdiği için gerçek sevgiden kaynaklanan, onların iyiliği için olan sevgi dolu ve koruyucu bir öneme sahip olan kıskançlık olduğunu söyleyebiliriz. Kıyaslama yapacaksak fark nedir diye, Tanrı'nın salt kıskançlıkla insanların kıskançlık arasında ne gibi fark var? Tanrısal kıskançlık, Tanrı'nın yalnızca kendisine ait olanına tapınma ve sadakati koruma isteğini ifade ederken, insan kıskançlığı genellikle bencillik ve hasetle ilgili, başkasına zarar vermekle ilgili. Tanrı'nın kıskançlığı onu sevgi bağlılıkla dolu bir koruma içgüdüsü olarak görülür. Bu insanların başka ilahlara tapmalarını istememesiyle ilgilidir. İnsan kıskançlığı ise başkalarının sahip olduklarına imrenme ve bu durumu rahatsız olma duygusunu içeriyor. Bu da çoğunlukla yıkıcı sonuçlar doğuruyor. Dolayısıyla tanrısal kıskançlık koruyucu bir sevgi iken insan kıskançlığı çoğunlukla olumsuz ve yıkıcıdır.
0: Evet. Aslında biz Tanrı'nın suretinde yaratıldığımız için Tanrı'nın duygularını da taşıdığımızı görüyoruz mesela. Tanrı da öfkeleniyor. Biz onun da suretinde yaratıldığımız için bize de öfkenin olduğunu görüyoruz. Ama temel fark ne? Aslında biz yozlaştık. Yani günahla beraber yozlaştık. O yüzden o duygularımız da yozlaştı. Sizin bahsettiğiniz gibi Tanrı'nın kıskançlığı yine karşı tarafın zarar görmesini engellemek içinken, yani bizim gidip sahte ilahlara tapıp onun ruhsal bereketlerinden faydalanmayacağımız konusunda bir önümüze bir koruma çekerken, bir engel çekerken, bu niyetle, iyi bir niyetle yapılırken, bizim kıskançlığımız günümüzde dediğiniz gibi onun var benim niye yok gibi maalesef olumsuz bir anlamda olduğunu görüyoruz. Bu konuda da bir yozlaştığımızı görüyoruz. Peki Tanrı'nın isteği ne burada Nuh Bey? Kıskançlığın yerine Tanrı'nın bize isteği ne? Çözüm ne? Ne diyebiliriz?
1: Tanrı'nın isteği kıskançlık konusunda aslında bize sevgiyi öneriyor. Çünkü Tanrı insana birbirine koşulsuz sevgi göstermelerini istiyor. Kıskançlık sevginin tam tersi bir eylemdir. Sevgi olduğu zaman karşı tarafı kıskanmak değil, onun başarılarını, onun sahip olduğu şeyler bizi sevindiriyor. Yani ben eşimin seviyorum, eşimi sevdiğim için onun başarısı, onun yetenekleri, o bana hem faydası da oluyor, olmasa bile o beni sevindiriyor çünkü onu seviyorum. Bir anne babanın çocuklarındaki gördüğü başarı da sevgiden kaynaklandığı için kıskanma, imrenme değil. O nedir? Yani onun sevgiden dolayı kıskançlık yüreği değil, tamamen sevinme anlamına gelebiliyor.
0: Yani onun iyi bir konumda olmasını istiyorsunuz.
1: Evet. Ve aslında bu Korint Kilisesi vardı. Bu Korint Kilisesi arasında büyük sorunlar, kıskançlıktan dolayı ayrışmalar oluyordu, problemler oluyordu. Ve Paulus da Tanrı'nın isteği sevgi olduğunu vurgulamak için 1. Korintiler 13. bölüm 4. ayette diyor ki sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Yani kilisedeki o problemleri, o kıskançlıktan dolayı ayrışmalara çözüm olarak Tanrı'nın sevgisini önermesi ve sevgide kıskançlık olmamasını söylüyor. Tanrı aynı zamanda birbirimizi bağışlamayın önemini vuruyor. Çünkü kıskançlıklar başkalarını bağışlamayı zorlaştırıyor. Onların bize yaptığı davranışları, onların başarıları, onların sahip olduğu şeylere dolayı bir kıskançlık var ve o kişilerin yaptığı şeyleri bağışlama isteği bizim yüreğimizde olmuyor. Ama Tanrı bizim hoşgörülü olup birbirimizi bağışlamamızı istiyor. Ve bağışladığı zaman kıskançlık ve kin duyguları giderek yok olduğunu fark edebiliriz o kişiye karşı. Kaybolduğunu görebiliyoruz. başka bir şey söyleyeceksek de birlik, Hristiyanlık arasında birlik içerisinde olmanın önemini kutsal kitap bize vurguluyor. Çünkü kıskançlık birliği bozuyor ama gerçek birlik, birbirimizin değerini anladığımız zaman, birbirimize ne kadar ihtiyaç olduğunu anladığımız zaman bu birlik bizdeki kıskançlığın da kaybolmasını sağlayacaktır ve bunu kilise içerisindeki o birlikle de bir olmakla da bu şeyleri düzeltebiliriz. Ya da Tanrı bizim kilisede bir olup bizim bir bedende yaratıldığımızı, bedenin nasıl göz, burun, kulak, organları farklı, her birinin görevi ayrı olduğunu vurguladı. İnsanların yetenekleri, her biri Tanrı'nın ayrı bir yetenek veriyor, ayrı bir özellik veriyor ama bunların hepsi bir bedenin gelişimi için kullanılan ve gerekli olan bir şey. Kimse birbirinden üstün değildir Tanrı'nın gözünde. Evet, Rab onları bazı şeyleri yukarı koyar, aşağıya koyar, bunu Tanrı belirler. Ama bu kıskanılacak, imrenilecek, birbirini çekiştirecek bir şey değil. Kolun görevini ben yapmayabilirim ama bana verilen göreve odaklanırsam, yaparsam, birbirimize ihtiyacımız olduğunu bilirsek, bu kıskanmak yerine birbirimizle nasıl daha bütün olabiliriz, nasıl yardım edebiliriz gibi, bu konuda Tanrı'nın bizden istediği şey birlik olmak.
0: Evet, biz bugün aslında kıskandığımız zaman kendimizi belki daha iyi bir konumda görmek istiyoruz, ya da sizin bahsettiğiniz gibi karşımızdaki kişinin onu belki hak etmediğini, bizim onu hak ettiğimizi düşünüyoruz, ya da neden onda olup neden bizde olmadığını düşünüyoruz. Ama İsa'ya baktığımız zaman tam tersi bir şey var aslında. İsa Tanrı olduğu halde, değil mi, bizim gibi olmak istedi aslında. Evet. Yani tam tersi bir yönelim olduğunu görüyoruz ve bunun da bizim iyiliğimiz amaçlı olduğunu görüyoruz. Öyle ki İsa Tanrı olduğu halde ululuğunu bir kenara bıraktı. Kıskançlığın tam tersinde aslında. Ve çarmıh üzerinde bile ölüme, bizim kurtuluşumuz için, aslında adına iman eden, Mesih'e iman eden herkesin kurtuluşu için boyun eğdiğini görüyoruz. İsterseniz burada bir virgül koyalım ve sonrasında ikinci yarıyla devam ederiz. Kısa bir aradan sonra günah ve erdemle tekrar karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.

0: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da.
1: Radyo Maranata.
4: Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programıyla tekrar karşınızdayız. Kısa bir ara vermiştik. Kıskançlık konusunu bugün ele alıyoruz ve kıskançlık karşısında hangi erdemi geliştirebileceğimiz konusunu ele alıyoruz. Tekrardan hatırlatmış olalım, bizlere soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Aynı şekilde @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz. Nuh Bey, kıskançlıktan bahsettik aslında, bunun nasıl bir sorun olduğundan, ne tür sorunlara yol açtığından bahsettik ve nasıl ortaya çıktığından da bahsettik. Peki kıskançlık karşısında hangi erdemleri geliştirebiliriz?
5: Hristiyan bakış açısına göre kıskançlık karşısında geliştirebileceğimiz erdemler ruhsal olgunlaşmaya ve Tanrı'ya olan bağlılığı güçlendireceği için önemli bir konu ve bizim hayatımızda günahın karşısında gerçekten erdemleri, senin de her zaman vurguladığın gibi tanrısal erdemleri hayatımızda uygulamamız gerekiyor. Az önce biz sevgiden bahsetmiştik.
4: Evet.
5: Sevginin aslında kıskançlığın panzehiri olduğunu ve başkalarının iyiliğini istemeyi. Çünkü Tanrı'nın sevgi karşıdakinin iyiliğini istemektir.
4: Doğru.
5: O kıskanmak olmadığını söylemiştik. İkinci olarak biz alçak gönüllülük olduğunu söyleyebiliriz. Alçak gönüllülük, Tanrı'nın önünde kendimizi küçümsemeden, başkalarının başarısını da kıskanmadan kabul etmeyi öğretir. Yani kendimizin Tanrı'nın önündeki değerimizi de biliyoruz ve karşı tarafı karşı kıskanmadan da onlara karşı eylemlerimizi yapmayı öğreten şey alçak gönüllüktür diyebilirim. Tanrı herkese farklı armağanlar veriyor. Bunun farkında olmak, benim az önce söylediğim gibi hani bir bedende farklı görevlerimiz var. Bunu benimseyip alçak gönüllü şekilde karşı tarafın yeteneklerini, başarılarını kutlayıp benimsemek farklı bir erdemdir diyebilirim. Minnettarlık da bizim için bir erdemdir. Çünkü kıskançlık karşı tarafın başarılarını, sahip olduğu şeylere bakıp kendinde yoksunluğunu hissedip sürekli karşı tarafa odaklanarak bir karşılaştırmadan kaynaklanan bir şeydir. Ama minnettarlık ya da şükretmek, belki bunu biraz daha açarız sonra, ama bu da başkasının sahip olduklarına değil de kendi sahip olduklarına bakma ya da Tanrı'nın sana, kişiye verdiği şeylere odaklanmayı sağlıyor. Bu da bir erdem olarak söyleyebiliriz. Sabır da bizim için bir erdem olabilir, bu kıskançlığa karşı yapılacak bir erdem olarak. Çünkü sabır, bazı şeyleri Tanrı bize hemen vermeyebilir, bu zaman alabilir. Başkasında olan bir şey bende hemen olmayabilir. Ya da onun başarısı, onun bazı elde ettiği şeyler benim için hemen olmuyor. Bu ev olur, araba olur, çocuk olur, ne bileyim başka bir başarı, okul, eğitim, iş yerinde yükselme gibi şeyler. Ama bu sabrı öğrenirsek Tanrı mutlaka bize de gerektiği zaman gerektiği yerlere getirecektir. Bize gerekli ihtiyaçlarımızı verecektir. Tanrı eksiklerimizi tamamlayacaktır. Bence öğrenilmesi gereken, kıskançlığa karşı olan bir erdem olarak sabrı da söyleyebiliriz. İçsel barış, ruhsal barış ve tatminden de bahsedebiliriz. Çünkü ruhun meyvelerindeki, o meyvelerinde olan içsel huzur aslında kıskançlığın getirdiği tatminsizliği gideriyor. Bizim içimizde sürekli tatminsizlik var,
4: evet,
5: ve bundan maalesef kaynaklanan bir kıskançlık doğuyor. Ama ruhsal, ruhla dolduğumuz zaman, Tanrı'nın huzurunda onun verdiği bereketlerle dolduğumuz zaman ne olacak? Ruhsal bir tatminlik hissedeceğiz ve bu kıskançlık gidecektir diye bu şekilde birkaç çeşit erdemi söyleyebiliriz.
4: Evet, aslında kıskançlığa baktığımız zaman dediğiniz gibi belki biz kendimizi yetersiz görüyoruz. Ama halbuki Tanrı'nın gözünde zaten değerli olduğumuzu anlarsak, bunun için eğer henüz Tanrı'yı tanımıyorsak tabii ki İncil okuyarak Tanrı'nın sözünü edinebiliriz, Tanrı'nın sözünü işitebiliriz, bizim hakkımızdaki tasarısını öğrenebiliriz. Ve belki Tanrı'yı tanıyorsak, bir Hristiyansak eğer, Tanrı'nın bizim ne kadar çok sevdiğini, bize ne kadar çok değer verdiğini bilerek bizim için aslında canını verdiğini, kendi oğlunu, biricik oğlunu gönderdiğini, ne kadar çok bize değer verdiğini hatırlayarak aslında zaten Tanrı'nın bize her şeyi sağlayacağını, değerimizi, kendi içsel değerimizi dışarıda aramamamız gerektiğini, Tanrı'da zaten bunu bulduğumuzu hatırlamamız gerekiyor. Belki kıskançlığın karşısına koyabileceğimiz bir erdem olarak şükredici nasıl olabiliriz?
5: Şükredici olmak ya da minnettar olmak aslında Tanrı'nın verdiği her nimeti ya da her bereketi şükretmek, minnettarlık duygusu yaşamak, içimizde tutmaktan ya da bunu dile getirmekten başlayabiliriz. Tanrı'nın verdiği şeylere odaklanmak kıskançlığı aşmanın bir yoludur ve en iyi erdemlerden bir tanesidir. Çünkü kıskançlığa baktığımız zaman genel olarak karşındaki insandaki yeteneklere bakıyorsun, onun başarılarına bakıyorsun, sahip olduğu şeylere bakıyorsun. Onların kendinde olmadığını düşündüğün için, onlara da kendinin yetersiz olduğunu düşündüğün için bu kıskançlık olayı. Ama minnettarlık olayı karşıdakine odaklanmak değil, kendine odaklanmak olabiliyor. Yani Tanrı'nın sana verdiği özel yetenekler var. Tanrı'nın sana verdiği bereketler var. Tanrı'nın senin hayatına döktüğü o kadar lütuf var. Ve evet, Tanrı sana sağladığı o kadar zenginlik varken bunların farkında olmayıp sürekli karşı tarafa bakmak minnettarlığı azaltacak. Ama minnettarlık olmak için bence Tanrı'nın bize verdiği şeylere odaklanmamız çok büyük bir etkisi olacaktır. Tanrı bize çok, herkese özel bir armağan veriyor. Birine mesela benim eşimin çok güzel müzik konusunda çok yetenekli, çok güzel sesi var ama benim o kadar yeteneğim yok. Ama ben eşimin bende öyle bir müzik yeteneği yok diye kıskanmama gerek yok. Tanrı bana farklı bir armağan vermiş ve ben o armağanla odaklanarak, onu yaparak Tanrı'ya şükredebilirim. Minnettarlığımı dile getirebilirim. Bununla ilgili olarak kutsal kitapta güzel bir örnek var. Eski anlaşmada Kral Saul'u biliyorsunuz. Tanrı aslında onu halkına ilk kral olarak atadığı birisiydi ve Tanrı'nın gözünde aslında soylu bir aileden geliyordu. Çok yakışıklıydı, akıllıydı ve alçak gönüllüydü. Tanrı Saul'u kral olarak seçti ve onun iyi görünümü, başarıları, kendisi aslında Tanrı'ya övünecek, minnettar sunacak birçok yönü vardı. Ama Tanrı o Davut'a da bir başarı vermişti. O askeri anlamda birçok başarılara imza atmıştı. Fakat Saul şükretmek yerine Davut'un başarılarını kıskanmaya başladı. Kendisiyle evet, kıyaslamaya başladı ve depresyona girdiğini görüyoruz. Yani sürekli onunla kıyasladığı için kendi hayatını mutlu bir şekilde yaşayamıyor. Hem de minnettar bir hayat yaşayamıyor ve kendi sahip olduğu o değerli yeteneklerini de kaybetmeye başlıyor. Onları kullanmamaya başlıyor ve bunun hayatında büyük bir yıkıntı getirdiğini görüyoruz. Ama şükretmek, Tanrı'nın iyiliğini ve sadakatini hatırlamak, bize verdiği yetenekleri hatırlamak anlamında bizim için çok önemli bir yetkisi var ve gücü var diye söyleyebilirim.
4: Peki evlilik içerisinde de bu büyük problemler olabiliyor, kıskançlık sorunları yaşanabiliyor evlilikler içerisinde. Evlilik içerisinde biz kıskançlığı nasıl ele alabiliriz Nuh Bey?
5: Aslında bugün bizler konuştuğumuz konu kıskançlık ve erdem olarak konuştuğumuz şeyde minnettarlıksa, evlilik içerisinde bunu aynı şekilde yaşayabiliyoruz. Yani karı koca arasında kıskançlık olayları çok oluyor.
4: Evet.
5: Bu aslında Tanrı'nın halkına olan kıskançlığıyla da bağlantı yapabiliriz. Tanrı kendi halkına putlara yönelmesini, onlara tapınmasını istemedi. Çünkü bu arasındaki ilişkiyi bozacak bir sebepti. Evet. Bir kadın da bir adam da

0: kocası üzerine ya da kocanın karısı üzerine çok baskıcı bir şeye gidiyor. Onu denetlemeye çalışıyor, her şeyine karışıyor. Aralarında problem çıkarmaya çalışıyor. Bu aşırıya gittiği zaman büyük bir problem. Genellikle bunu sevgi içerisinde konuşarak birbirleriyle çözmeye çalışması çok önemli. Ben böyle düşünüyorum. Senin benimle fazla ilgilenmediğimi ve bundan dolayı rahatsız olduğumu, öfkelendiğim gibi o kıskançlık duygularını eşine açık bir şekilde ifade edip yanlış bir şey varsa onu düzeltmeye çalışması çok önemli. Bir de kıskanç olmasının sebeplerinden biri de aslında yine başka evliliklerinde başkasının kocası böyle, başkasının karısı şunu yapıyor, bunu yapıyor deyip sende bu yok, sen bunu niye yapmıyorsun, niye onun karısı böyle yapıyor, onun kocası böyle yapıyor, sende niye bu yok? Başkasının zenginliklerini, başarılarını yine evlilik içerisinde de kıskanıp imrenip bunlar karı koca arasında büyük problemlere, boşanmalara kadar gidiyor. Yine biz bunu erdem konusunda ele alırsak, kıskançlık yerine Tanrı'nın sana verdiği eşin değerine bakarsanız, ondaki güzel özelliklere odaklanırsanız, sizin evinizdeki Tanrı'nın verdiği çocuklara, sevginizdeki derinliğe, belki başkalarında olmayan özellikle senin ailende var. Bu Tanrı'nın verdiği şeylerle minnettarlık duymaya başlarsan, bu karı koca ilişkisinde de kıskançlığın yavaş yavaş ortadan kalktığını, güvene dönüştüğünü ve ilişkilerin daha doğru bir şekilde ilerlediğini görebiliriz.
1: Evet. Ve İsa'da bu kıskanç olmama konusunda ne öğrenebiliriz? İsa'nın bütün yaşamına baktığımız zaman tabii ki fedakar bir yaşamı var. Gerçekten Tanrı olduğu halde ululuğunu bir kenara bırakıp aramıza geliyor. Peki ondan ne öğrenebiliriz? Yani hem İsa'nın öğretişinde hem de yaşamında, yani hem şükredici olmak konusunda hem kıskanç olmamak konusunda.
0: İsa Mesih'in en önemli özelliği alçak gönüllülük ve hizmet etme ruhunu benimsemiş bir şekilde yaşıyordu. Çünkü Tanrı'nın oğlu olarak her türlü üstünlüğe sahipti, her türlü güce sahipti. Ancak bunu bir gösteriş yapmak, övünmek ya da kıskanacak bir pozisyon olarak kullanmak yerine başkalarına hizmet etmek için harcadı. Biz bunu birçok programda seninle konuşurken, evet, Filipiler 2. ve 6. ayetten 7. ayete kadar olan kısımda yeterince açıkladığımızı düşünüyorum. Yani İsa Mesih'in alçak gönüllülük eylemi, yaptığı eylem kıskanç olmama hakkında bize, ya da insanın kıskançlık hakkındaki tutumunu gösteriyor. Ne kadar alçak gönüllü olup ve bunu insanların ilişkisiyle kıyaslamadığını, başarısıyla kıyaslamadığını gösteriyor. İsa Mesih'in başkalarından iyilik istemesi, yani sevgi dolu yaklaşımı, başkalarının mutluluğunu, iyiliğini ön planda tutması, bu kıskançlığın zıttı olan bir sevgi ve fedakarlıktır. Genellikle İsa Mesih ne diyor? Tanrı ise komşunu kendin gibi sev. Komşunu kendin gibi sevdiğin zaman, ben kendim için iyilik istiyorsam komşumun da iyilik olmasını isterim, değil mi? Yani sana yapılmasını istemediğin şey sen de başkasına yapma. İnsanların sana nasıl yaklaşmasını istiyorsan sen de öyle yaklaş gibi. İsa Mesih'in öğretilerine baktığımız zaman aslında birbirimizin iyiliğini istememiz gerekiyor. Nasıl ben kendi iyiliğimi, kendi başarımı istiyorsam başkasının başarısı da iyiliğini de istemem. Neye, benim için insanların beni ne anlamda kutlamasını isterim? Benim başarılarımı kutlamasını isterim, değil mi? Bana güzel söz söylemesini isterim. O zaman sen de git bunu o insanlara, karşındaki insana yaptı. İsa Mesih bu şekilde bize kıskanma için, karşıdaki kişi kıskanacak bir kişi değil, ona sevgini göstereceğin, sana yapılmasını istediğin şeyi ona yap diye öğretişinden de görüyoruz. İsa Mesih bir örnek göstermişti bir gün. Emanet para benzetmesi. Matta 25. ve 14. ayet, 30. ayete kadar olan kısımda herkesin farklı yeteneklerine göre Tanrı'nın armağanlar verdiğini söyledi. Ama bir talent alan adam bunu gidip gömüyor. Neden? Bana az verildi. Diğerlerine 10 verildi, 5 verildi, bana 1 verildi diye kıskanıyor ya da imreniyor. Ne yapıyor? Onu değerlendirmiyor. Ama İsa Mesih söylediği şey, o 10 alan kişi de yeteneğine göre 10 veriliyor, 5 alan da yeteneğine göre veriliyor. Bu kıskanılacak bir şey değil. İkisi de Tanrı'nın gözünde eşit. Hepsi Tanrı'nın gözünde eşit. 10 talent alana da diyor ki, senin küçük işte başarılı olduğunu gördüm, sana daha büyük şeyleri vereceğim diyor. 5 talent alana da aynı şeyi söylüyor. Küçük işlerde başarılı oldun. Yani Tanrı'nın vurgulamak istediği şey, görevleri, yani aldığımız yetenekler Tanrı'nın önünde eşittir. Ve bizler bunları birbirimize kıyaslayarak kullanmamak yerine ise onları en iyi şekilde, bize verilen o armağanları kullanmamız gerekiyor. Bir de İsa Mesih'in hayatında şunu görüyoruz. Kendisine verilen göreve sadakati ve başkalarının göreve müdahale etmemesine örnek olarak görebilir. Çünkü İsa Mesih'in bir hedefi vardı. İnsanların kurtuluşu için kendini feda etmek. Ve gidip kral olacağım, halk onun kral olmasını istedi, onu yüksek mevkilere getirmek istedi, ama İsa'nın öyle bir derdi yoktu. Çünkü onun amacı görevini yerine getirmek, tüm insanlar için kendini feda

0: etmek. Ve bir gün İsa Mesih Petrus'a geliyor. Petrus dirildikten sonra Yuhanna'yı göstererek İsa dirildikten sonra Petrus İsa'ya gelip şunu söylüyor. Yuhanna ne olacak diye soruyor. İsa Mesih diyor ki ben gelinceye dek onun yanında yaşamasını istiyorsan bundan sana ne? Sen ardımdan gel. Burada İsa Mesih Petrus'a söylemek istediği şey sen başkasının hayatına ne olacağına, onun başarısına, onun sonun ne olacağına sen ona odaklanma. Sen neye odaklan? Kendine odaklan. Sen benim ardımdan gel. Sen kendi işine odaklan diye kendi görevine odaklanmayı kıskançlığın karşıt eylemi olarak İsa Mesih bu şekilde gösterdiğini onun hayatında görebiliyoruz. Ve bu tabii sabır, güven dolu yaşantısıyla insanın birçok örnekler daha verilebilir ama bu şekilde söyleyebiliriz.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Ve biz bugün aslında Tanrı'nın bizi hangi konuma yerleştirdiğini yani Tanrı'daki yaratılış amacımızı öğrendiğimiz zaman aslında dediğiniz gibi bu kıskançlıktan da sıyrılıp şükredici bir yaşam sürme fırsatımız olabilir. Bunun için de elbette Tanrı'yı tanımak gerekiyor. Tanrı'yı tanımak için de onun sözünü okumak gerekiyor. Aslında değişmez Tanrı sözü olan İncil'i okumalarını tavsiye ediyoruz dinleyicilerimize. Öyle ki orada İsa Mesih'in karakterini, onun tüm yaptıkları aslında Tanrı'nın karakteridir. Çünkü Tanrı kendi sözüne beden vererek, aslında Tanrı'nın kendisi bizzat insan bedeninde aramıza gelmiştir. O da İsa Mesih'tir, görünmeyen Tanrı'nın görünümüdür. Haliyle biz bugün Tanrı'yı tanımak istiyorsak İsa'yı tanımaya ihtiyacımız var. Ve bizim kurtuluşumuz yalnızca İsa Mesih'e iman etmekle, çarmıhta ödediği bedeli kabul etmekle, üçüncü gün dirildiğine iman etmekle geçerli oluyor. Tek bir kurtuluş yolunun bu olduğunu görüyoruz. Ve dediğim gibi aslında değerimizi Tanrı'da aramak çok kıymetli değil mi Nuh Bey? Siz de öyle söylediniz. Değerimizi Tanrı'da bulmak ve kendi yaratılış amacımızı belki kendimizi farklı amaçlarda görüyoruz. Çünkü hepimiz bu dünyaya geldik yani. Ne yapacağımızı bilmiyoruz gerçekten çoğu insana baktığınız zaman. Bir amaç arıyorlar, kendilerini bir konuma koyuyorlar. Bunu Tanrı'da bulmamız gerektiğini bilmiyorsak saçma sapan belki yerlere savrulabiliyoruz. O zaman maalesef yıkıcı durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Ama Tanrı'ya geldiğimiz zaman, Tanrı'da o yaratılış amacını bulduğumuz zaman o zaman gerçekten Tanrı bizi onurlandırıyor da. Yani gerçekten değer görmek istiyoruz bir noktada. Tanrı bize değeri veriyor. Ama onun tasarısı doğrultusunda onun amacı uyarınca bunu veriyor, bunu görüyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bugün Günah Verden programında kıskançlık konusunu ele aldık. Konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin'di. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Teşekkürler tekrar dinlediğiniz için bizleri ve sorularınız varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Sosyal medyada da @radyomaranata adresinde bizi orada tüm hesaplarda takip edebilirsiniz. @radyomaranata yazarak bulabilirsiniz bizi. Esenlikler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: İsa,
1: Kerem,
0: Tanrı, Kefaret,
1: Mesih,
0: Görkem,
1: Çarmıh,
0: Antlaşma,
1: Merhamet,
0: Kutsal,
1: Sevgi.
2: İsa sadece bir peygamber miydi? Onun hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Artık nedenler ve nasıllar bu program aracılığıyla cevap buluyor. Cennete nasıl ulaşabileceğimizin sırrı, Mesih İsa'nın tanrılığı, ölümü ve dirilişinin ardındaki sır perdesi, Tanrı hakkındaki tüm gerçekler, bizlere sunduğu kurtuluş planı. Tanrı ile ilgili düşündüklerinizi sarsacak program Tanrı Öğretisi Radyo Maranata'da başlıyor. Yaratılıştaki amacımız nedir? Tanrı yarattıkları ile bize anlatmak istediği mesaj nedir? Tanrı'nın doğruluğu nedir? Rab adaletini sağlar mı? Tanrı gerçekten kutsalsa bizim buradaki yerimiz nedir ve nasıl anlamalıyız? Kadercilik ve daha birçok konuda sizinle Tanrı'nın karakterini ve doğasını konuşacağız. Herkese merhaba, esenlik olsun ve programımızda araştırmacı, yazar, sevgili öğretmenimiz Murat Bağır stüdyomuzda. Öncelikle hoş geldin Murat Bağır.
3: Teşekkürler. Ben de hoş bulduk diliyorum. Aynı zamanda bütün dinleyicilerimize esenlikler diliyorum.
2: Programımıza geçmeden önce hatırlatma yapalım sevgili dinleyicilerimize. Eminim program konumuza, öğretmenimize, araştırmacı yazarımız Murat Bağır'a sorularınız olacaktır. soru@radyomanata.com adresine bize soru ve görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konuları bize yazabilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Hem de yayınlarımızı YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz. Önceki programlarımızda Tanrı'nın doğası hakkında konuşmuştuk. Tam birlikte Murat Bağır'la 8 program yapmıştık. Bugün yeni bir konuya yeni bir şekilde sayfa açıyoruz. Tanrı'nın işlerine geçiyoruz. Şimdi öncelikle Sayın Murat Bağır'a sormak istiyorum. Geçen programlarımızda daha çok Tanrı'nın doğası hakkında konuşmuştuk. Biraz birkaç dakika da olsa bir özet geçelim. Ondan sonra Tanrı'nın işlerine geçelim sevgili Murat Bağır.
3: Evet, son yaptığımız programların bir özetini yapmak faydalı olur. Bugün çünkü başka bir konuya geçeceğiz. Bu programlarımızda biz Tanrı'nın her yerde olması hakkında konuşmuştuk. Yani Tanrı tüm yaratılışı dolduran, her yeri, bütün yaratılışı gören bir Tanrı'dır. Sadece her yeri görmekte kalmaz ama Tanrı her şeyi bilen bir Tanrı'dır. Dünü, bugünü, yarını bütün ayrıntılarıyla bilen bir Tanrı'dır. Buna bakmıştık. Aynı zamanda Tanrı'nın her şeye gücü yettiğine bakmıştık. Yani Tanrı'nın için imkansız bir şey yoktur. Tabii burada dikkatli olan bir şey, Tanrı gücünü kendi karakterine, kendi doğasına uygun şekilde kullanır. Kendi karakterine aykırı bir şeyler yapmaz. Bunlar hakkında konuşmuştuk. Daha sonra Tanrı'nın karakteri konusuna geçmiştik. Tanrı'nın karakterinde 3 açıdan incelemiştik. 1. Tanrı'nın kutsal olması, 2. Tanrı'nın sevgi olması, 3. Tanrı'nın kutlu bir Tanrı olması. Kutsal derken Tanrı'nın kutsallığı konusunda Tanrı'nın yani tamamen günahtan ayrı olması, tertemiz, arı bir Tanrı olması anlamında konuşmuştuk. Aynı zamanda Tanrı'nın doğruluğu özür dilerim anlamında konuşmuştuk. Doğru olan Tanrı'nın aynı zamanda bu doğruluğun beklentisi olarak adil bir Tanrı olduğunu konuşmuştuk. Aynı zamanda kötülüğe karşı adil bir Tanrı olan, doğru olan bir Tanrı'nın kötülüğü görmezden gelemeyeceğini, kötülüğe karşı gazap hissettiğini hakkında konuşmuştuk. Aynı zamanda güvenilir bir Tanrı olduğunu konuşmuştuk. Çünkü onun sözlerine güvenebiliriz. Onun sözleri gerçektir. Tanrı yalan söylemez. Kutsallık konusunu bu kavramlarla açıklamıştık. Daha sonra Tanrı'nın sevgisi hakkında konuşmuştuk. Tanrı'nın sevgisinin derin, eşsiz olduğu konuşmuştuk ve sevgisini bize karşı iyiliğinde görmüştük. Bize karşı merhametinde görmüştük. Aynı zamanda lütufkar bir merhamet, lütufkar bir Tanrı olduğunu görmüştük. Lütufkar olması demek yani Tanrı'nın bizi hak ettiğimize göre değil, kendi merhametine bol, lütfuna bol iyiliğine göre davranmasını anlamında konuşmuştuk. Ve aynı zamanda Tanrı'nın bize karşı sabırlı olduğunu, bize karşı toleranslı olduğu, tahammül ettiğini, çünkü biz günahkar insanlarız. Tanrı bizim günahlarımıza yönelik bir şekilde davransaydı gerçekten hemen bizim için tabii Tanrı hemen günahlarımız için biz hemen bizi yargılaması gerekirdi ama Tanrı bize karşı sabrediyor, insanlara karşı sabrediyor çünkü herkesin tövbe etmesini ve kendisine dönmesini bekliyor. Üçüncü olarak da Tanrı'nın karakterinin kutluluk bir Tanrı olması açısından değerlendirmiştik. Ne anlamda bunu söylemiştik? Çünkü Tanrı bütün kendi doğasından mutlu olan bir Tanrı, kendi varlığından mutlu olan bir Tanrı, aynı zamanda yarattıklarından da mutlu olan bir Tanrı. Çünkü Tanrı'nın yarattığı her şey iyidir. Yani tüm yaratılış, ki bugün bakacağız zaten, Tanrı'nın yaratılışın iyi olduğunu görüyoruz ve bundan mutlu olduğunu, kendi varlığından dolayı, kendi mükemmelliğinden dolayı mutlu olduğunu gören merhametli bir, mübarek bir Tanrı'dan bahsetmiştik kutluluk anlamında.
2: Evet, bugün o zaman buna birazcık paralel olarak da yeni bir konuya da sayfa açmış olacağız. Tanrı'nın işlerine, yani yaratılış bölümüne gireceğiz. Aslında ben de çok merak ediyorum, notlarımda da var bu. Yani özellikle ilerleyen zamanlarda en çok tartışılan konulardan biri evrim teorisi konusunda da biraz konuşacağız herhalde. O konuyla ilgili de sorularım olacak ama şimdi değil, birkaç program sonra. Çünkü yaratılış, bağlantılı şeyler var. Çünkü insanı da yarattı Tanrı ve insan ister istemez soruyor, nasıl yaratıldık? Tanrı bunu bu şekilde neden yarattı? Bu kadar mükemmel yaratan Tanrıysa niye bunu yaptı? İnsanlar tabii bu soruları soruyor. O zaman hemen kısadan hisseye, hemen direkt konuya başlayalım. Yaratılış, konumuz bugün yaratılış.
3: Şimdi Kutsal Kitaba baktığımızda Kutsal Kitabın ilk ayeti okumak istiyorum. Yaratılış bölümünün, ki Kutsal Kitabın ilk kitabı Yaratılış bölümüdür. Ve o kitabın da ilk ayeti, birinci ayeti, yani Kutsal Kitabı, tüm Kutsal Kitabın başlangıç ayeti şudur. Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Yani zaten Kutsal Kitap yaratılışla başlıyor. Tanrı'nın varlığı konusunda Kutsal Kitap bir şey yapmıyor. Tanrı zaten, Tanrı'nın varlığı zaten kesindir ama yaratılan her şeyi de bu Tanrı'nın, var olan Tanrı'nın yarattığını bize bildiriyor. Eski ayette ve yeni ayette olsun birçok peygamberler Tanrı'nın tüm yaratılışı yarattığından bahseder. Örneğin Mezmurcu 90. Mezmur'da 2. ayette şunu söyler. Dağlar var olmadan, dağ evreni ve dünyayı yaratmadan öncesizlikten sonsuza dek Tanrı sensin. Yani tüm evreni yaratan, tüm dünyayı yaratan Tanrı'nın, Tanrı'dan bahsetmektedir. Yeremye, ki Yeremye de eski antlaşma peygamberlerinden biridir. İsa'dan önce 7. yüzyılın sonunda ve 6. yüzyılın başında yaşamıştır ve halkını, evet, günahlarından dolayı uyarmıştır. O 10. bölümde 12. ayette şunu söyler. Gücüyle yeryüzünü yaratan, bilgeliğiyle dünyayı kuran, aklıyla gökleri yayan Rab'dir. Yani tüm her şeyi yaratan, dünyayı yaratan, gökyüzünü yaratan kişinin Tanrı olduğundan bahseder. Yine yeni antlaşmada Elçilerin İşleri 17. bölüm 24. ayette şunu okuyoruz. Dünyayı ve içindekilerin tümünü yaratan, yerin ve göğün Rabbi olan Tanrı elle yapılmış tapınaklarda oturmaz. Herkese yaşam, soluk ve her şeyi veren kendisi olduğuna göre bir şeye gereksinmesi varmış gibi ona insan eliyle hizmet edilmez. Yani tüm dünyayı ve içindekileri yaratan, yeri ve göğü yaratanın Tanrı olduğunu bize bildiriyor. Herkese yaşam veren, soluk verenin Tanrı olduğunu bu ayetler bize bildiriyor. Yine Nehemya, eski antlaşma peygamberlerinden bir tanesidir. Yine İsa'dan önce 5. yüzyılda aslında Pers kralının hizmetinde yaşarken Pers kralı onu Yeruşalim'e vali olarak atamıştır ki gidip oraya Yeruşalim'in surlarını inşa ettirmiştir. Onun yazdığı kitabın 9. bölümün 6. ayetinde şöyle söyler. Halk şöyle dua etti. Tek Rab sensin. Göklerini, bütün gök cisimlerini, yeryüzünü ve içindeki her şeyi, denizleri ve içlerindeki her şeyi sen yarattın. Hepsine sen can verdin. Bütün gök cisimleri sana tapınır. Yani tüm gökyüzü, tüm yeryüzü, yeryüzündeki içindeki tüm canlılar, tüm maddi varlıklar, tüm gökyüzündeki tüm gök cisimleri, Tüm bizim gördüğümüz, görmediğimiz, şu ana kadar keşfettiğimiz, keşfedemediğimiz tüm gökyüzünde ne varsa, ne yıldız, ne galaksi varsa hepsini yaratan Tanrı'dır. Tabii ki Tanrı yaratılışı yarattığında zamanı da yaratmış oluyor. Geçen programlarda konuşmuştuk. Yani zaman yaratılışın dışında olan bir şey değil. Tanrı, yani zamanda yaratılışla birlikte var olan bir şey. Yani Tanrı zamana bağlı değil. Çünkü zamanı yaratan Tanrı'nın kendisi. Yaratılışta şunu görüyoruz. Yani kutsal kitaba baktığımızda Tanrı her şeyi yoktan var etti. Yani daha önceden var olan bir maddeyi kullanarak yaratmadı. Ki daha önce bir madde yoktu. Yani Tanrı her şeyi yoktan var etti. Burada şunu görüyoruz. Yani kutsal kitaba baktığımızda Tanrı sözü aracılığıyla kutsal ruhta her şeyi yarattı. Örneğin bu Yaratılış kitabının birinci bölümüne baktığımızda üçüncü ayette bakalım, bir örnek vereyim. Tanrı ışık olsun diye buyurdu ve ışık oldu. Yani orada bir Tanrı sözüyle buyuruyor ve şu olsun diye, ışık olsun diye ve ışık oluyor. Mesela altıncı ayette Tanrı suların ortasında bir kubbe olsun, suları birbirinden ayırsın diye buyurdu ve öyle oldu. Yani Tanrı sözüyle yaratıyor her şeyi. Yine başka bir örnek, 9. ayete bakalım. Tanrı göğün altındaki sular bir yere toplansın, kuru toprak görünsün diye buyurdu ve öyle oldu. Yani Tanrı bütün her şeyi sözü aracılığıyla yaratıyor. Ki kutsal kitap ayetleri de aslında bu gerçeği bize tekrar tekrar ifade ediyor. Örneğin 33. mezmurda 6. ayette mezmurcu şunu söyler. Gökler Rabbin sözüyle, gök cisimleri ağzından çıkan solukla yaratıldı. Yani Rabbin sözüyle yaratılıyor, buyruğuyla yaratıyor ve Rabbin soluğuyla yaratılıyor. Yani kutsal ruh, Rab sözüyle buyuruyor ve kutsal ruh onu etkin hale getiriyor. Kutsal ruh Tanrı'nın gücüdür. Bir başka bir örnek, Eyüp 33:4'te. Eyüp de eski antlaşma peygamberlerinden birisi, doğru bir adam olmasına rağmen gerçekten çok acı çekmişti ama Tanrı sonunda onu gerçekten çok bereketlemiştir. Beni Tanrı'nın ruhu yarattı. Her şeye gücü yeten soluğu yaşam veriyor bana. Yani kutsal ruh yaşam veriyor. Mesela yine 33. mezmurdan bir örnek. Çünkü o söyleyince her şey var oldu. O buyurunca her şey belirdi. Yani Tanrı sözü aracılığıyla her şeyi yaratıyor. Tabii ki Tanrı'nın ilerideki programlara da bakacağız. Tanrı'nın sözü derken kimi kastediyoruz? Gerçekten beden alan, daha sonra aramıza gelip beden alan İsa Mesih'ten bahsediyoruz. Ki bunu yeni antlaşmada da görüyoruz. Mesela Yuhanna 1. bölümde bu çok net olarak ifade ediyor. Başlangıçta söz vardı. Yani her şey yaratılmadan önce zaten söz vardı. Ve söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Başlangıçta o Tanrı ile birlikteydi. Her şey onun aracılığıyla oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Yani Tanrı'nın her şey, var olan Tanrı her şeyi sözü aracılığıyla yarattı. Yaratılan her şey, yani hiçbir şey onsuz olmadı. Onun aracılığı olmadan olmadı. Tanrı buyurdu sözüyle ve her şey o şekilde oldu. Başka bir örnek daha vereyim. Koleseliler yine antlaşmadan 1. bölüm 16. ayette. Nitekim yerde ve gökte görünen ve görünmeyen her şey, tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar onda yaratıldı. Her şey onun aracılığıyla ve onun için yaratıldı. Yani Tanrı'nın sözü aracılığıyla ve Tanrı'nın sözü için yaratıldığını görüyoruz. Bununla ilgili yine başka bir örnek daha vermek isterim. İbraniler bölümünde 1. bölüm 2. ayette. Bu son çağda da her şeyin mirasçı kıldığı ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi oğluyla bize seslenmiştir. Oğul Tanrı yüceliğinin parıltısı, onun varlığının öz görünümüdür. Güçlü sözüyle her şeyi devam ettirir. Günahlardan arınmayı sağladıktan sonra yücelerde ulu Tanrı'nın sağında oturdu. Yani Tanrı sözüyle, yani İsa Mesih aracılığıyla her şeyi devam ettirir. Ki ilerideki programlarda bakacağız Tanrı'nın sağlayışı konusuna. Ama Tanrı sözü aracılığıyla yaratan ve devam ettiren bir Tanrı'dır.
2: Evet. O zaman şunu anlıyorum, inanılmaz bir şekilde Tanrı'nın hem yarattığı amaçla ilgili, mükemmelliyetçiyle ilgili, o görsellikle ilgili inanılmaz bir şekilde bir tanım var eski anlaşmada. Özellikle yaratılış bölümünde okuduğun mezmurlarda, notlarıma bakıyorum yine, Yaşaya bölümünde ve diğer yerlerde. Gerçekten Tanrı'nın neden bu yaratılışı bu şekilde mükemmel yaptığını, neden yaptığını bize çok güzel anlattın Murat. Teşekkür ediyoruz. Şimdi birkaç sorum daha var ama şimdi kısa bir araya ara yapalım diyorum. Bu aradan sonra sorularımı sana soracağım. Sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra Radyo Maranata olarak biz burada olacağız. Bizden ayrılmıyorsunuz. Şimdi bir ara veriyoruz.

0: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
1: Hangi psikolojik unsurlar bizi insan yapar? İnsan olmanın en temel nitelikleri nelerdir? Antropoloji, yani insan bilimi, bunun gibi soruları cevaplamaya çalışır. Radyo Maranata'nın kültürel antropoloji programında bütün insan topluluklarında var olan, tarih ya da coğrafya fark etmeksizin her halkta görülen unsurları ele alıp Hristiyan bir bakış açısından anlamaya çalışacağız.
0: Kültürel antropoloji programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
0: Radyo Maranata.
4: Merhaba Radyo Maranata dinleyicileri. Kısa bir aradan sonra tekrar sizinle birlikteyiz. Bugün yaratılış konusunda ve Tanrı'nın işleri konusunda konuşmaya devam edeceğiz. Bir ara verdik. İkinci bölümümüzde Murat Bağır'a sorularımı sormaya devam ediyorum. Evet, şimdi ikinci bölümde Tanrı'nın yüceliği konusunda, onun ruhunun güzelliği konusunda aslında bir sorun var. Yani aslında bu estetik ya da maddesel bir güzellik değil. Onun karakterinden, onun olduğu her şeyden yayılan güzelliktir. Ve bunun aracılığıyla da, buna paralel olarak da Tanrı bizi yarattı. Kutsal kitapta Tanrı'nın bizi neden yarattığı ile ilgili neler görüyoruz? Yani bundaki amaç nedir? Ne anlamalıyız? Sonra tabii ilerleyen zamanlarda da Adem ile Havva'dan da sorular soracağım. Merak ediyorum yani neden? Neden bizi yarattı?
5: Evet, güzel bir soru. Tanrı bizi yaratmak zorunda değildi her şeyden önce. Onu kesinlikle söyleyebiliriz. Tanrı'nın bize ihtiyacı yoktu. Yaratılışa da ihtiyacı yoktu. Ama Tanrı her şeyi ve bizi kendi yüceliği için yarattı. Onun yüceliği gerçekten o kadar büyük ki, o kadar derin ve eşsiz ki, gerçekten kendi yüceliği için yarattı. Kutsal kitap ayetleri de zaten bunu açıkça ifade etmektedir. Örneğin Yeşaya peygamber 43. bölüm 7. ayette şunu söylemektedir. Yüceliğim için yaratıp biçim verdiğim, adımla çağrılan herkesi, evet oluştuğum herkesi getirin diyeceğim. Yani Tanrı her şeyi yüceliği için yarattığını burada ifade ediyor. Ve o yüceliği aslında onlarla biraz, yani o yüceliğini onlara göstermek istiyor. Bu da Tanrı'nın aslında sevgisini bize gösteriyor. O yüceliğe paydaş olmamızı istiyor. Ki mesela mezmurcu o çok güzel bir şekilde ifade etmekte, 19. mezmurda 1. ayette. Gökler Tanrı'nın görkemini açıklamakta, gök kubbe ellerinin eserini duyurmakta. Yani tüm gökyüzüne baktığımızda, yaratılışa baktığımızda o Tanrı'nın yüceliğinin izlerini görüyoruz. Gerçekten o ne muhteşem yaratılış, yani ne gerçekten akıl almaz yaratılış, ne büyük bir yaratılış. Tüm bu yaratılış aslında Tanrı'nın yüceliğini bize göstermekte, ifade etmekte. Yine Vahiy bölümünde, 4. bölümde, 11. ayette, Rabbimiz ve Tanrımız yüceliği, saygıyı ve gücü almaya layıksın. Çünkü her şeyi sen yarattın. Hepsi senin isteğinle yaratılıp var oldu. Yani tüm bizi yaratan Tanrı'ya gerçekten karşılık olarak ne verebiliriz? Onu yüceltebiliriz. Bize yaşam verdiği için, bizi var ettiği için onu övebiliriz. Yani ne kadar yüce bir Tanrımız var. Ne kadar bizi seven, bize lütfeden, merhamet eden bir Tanrımız var. Bize ihtiyacı olmadığı halde gerçekten bizi yarattı. Yaşamımızın anlamı onu tanımaktır. Gerçekten ona hak ettiği yüceliği, saygıyı, onuru, izzeti sunmaktır. Gerçekten o olmadan biriciz. İlerideki programlarımıza da bakacağız. Gerçekten her şeyi de bize devam ettiren yine Tanrı'nın kendisidir. Onun lütfuyla gerçekten devam ediyoruz. Tabii burada şeye dikkat etmek lazım. Bazen insanlar bazı görüşler, şöyle bir görüşler var. Yani sanki yaratılışta işte bir tanrı var, bir de bir kötülük var. Böyle sonsuzluk boyunca onlar birbirlerine rakip olarak bir rekabet içinde. Hayır, tanrı her şeyin üzerinde egemendir. Kötülüğün, yani en nihai olarak tanrı kötülüğü alt edecektir ve tanrının egemenliğini kuracaktır. Her şeyi yoktan var eden tanrının kendisidir. Yani bu kötülük gücü sınırsız, ebedi bir kötülük gücü değildir.
4: Evet.
5: Şeytanın ayartmasıyla, şeytanın Tanrı'ya isyan etmesiyle gerçekten şeytan da yaratılan bir varlıktır. Bu arada bunu da söyleyeyim. Tanrı ruhsal varlıkları da Tanrı yaratmıştır. Yani melekleri de, iyi melekleri de, kötü melekleri, yani şeytana ve diğer şeytana uyan melekleri de Tanrı yaratmıştır. Onlar kendiliğinden var değildir. Ve Tanrı bunları yarattığında, aslında biraz sonra belki bakacağız, aslında iyi bir şekilde yaratmıştır. Daha sonra onlar Tanrı'ya isyan ederek kötülüğe düşmüşlerdir. Dolayısıyla bu dualizm düşüncesi, yani iyiliğin ve kötülüğün sonsuzluk boyunca birbirlerine rakip olduğu, var olduğu düşüncesi reddedilmelidir.
4: O zaman bakıyorum notlarıma, dualizm tamam ama burada bir kapı daha açmak istiyorum. Geçenlerde işte bazen biz arkadaşlarımız arasında konuşuyoruz. Özellikle yaratılış konusunda Tanrı'nın zamanları konusunda biraz tartışıyoruz. Bu zaman kavramı var işte. Tanrı dünyayı 6 günde, Kutsal Kitap bizi 6 günde yarattı ve 7. günde Tanrı'nın dinlendiği yazmaktadır. Şimdi biraz bu günlerden biraz bahsedeyim ama günlere geçmeden önce Tanrı'nın zaman kavramı bizim hani bir gün 24 saattir gibi bir şey mi, yoksa daha mı farklı? Eğer hem 6 günde ne yaptı biraz ondan da bahsedip, hem de bu kavram konusunda hakikaten, ya da Tanrı'nın belki bir günü bir yıldır, belki de bir günü bir dakikadır, bir saniye bilmiyorum da, bu konuda Kutsal Kitap herhalde bize net bir şey söylemiyor. Biraz bu günler konusunda konuşalım ve Tanrı dünyayı işte her gün farklı bir şekilde yarattı. Biraz bundan biraz bahseder misin bize Murat?
5: Şimdi yaratılış bölümüne baktığımızda özellikle birinci bölümde Tanrı'nın dünya, yani tüm yaratılışı aslında 6 günde yarattığını okuyoruz, senin de söylediğin gibi. Örneğin işte birinci gün yaratılış bir işte bunu okuyoruz. Tanrı ışığı yaratıyor. İkinci gün 6. ayette işte gökyüzünü, yeryüzünü, atmosferi yarattığını okuyoruz. Üçüncü gün yaratılış 1-9-13 ayetlerinde okuyoruz. Tanrı'nın karayı, denizleri, bitkileri yarattığını görüyoruz. Tanrı'nın dördüncü gün güneşi, ayı ve işte tüm yıldızları, gökyüzündeki tüm varlıklar neyse onları yarattığını görüyoruz. Beşinci gün denizdeki ve havadaki hayvanları yarattığını okuyoruz. Altıncı günde kara hayvanlarını ve insanı yarattığını okuyoruz. Yedinci günde Tanrı her şeyi bitirmiş oluyor ve yaptıklarına bakıyor. Her şeyin mükemmel olduğunu görüyor. Yani Tanrı yaratılışın iyi olduğunu görüp bundan zevk alıyordu mesela. Her gün aslında baktıktan sonra, örneğin birinci gün Tanrı ışığı yarattıktan sonra dördüncü ayette şunu söylüyor. Tanrı ışığın iyi olduğunu gördü. Mesela yani yarattığı şeyin çok iyi olduğunu görüyor. Ve en son bütün yaratılış bittikten sonra her şeye baktığında her şeyin yine çok iyi olduğunu gördü. Birinci bölüm 31. ayette bunu okuyoruz. Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü. Yani her şey mükemmeldi. Hiçbir kusur yoktu gerçekten ve Tanrı bu yaratılıştan zevk alıyordu. Tabii burada şimdi baktığımızda biz Tanrı'nın 6 günde yarattığını okuduk. Ama bu gün kavramı konusunda senin dediğin gibi tabii soru işaretleri var. Gün, İbranice yom kelimesi, çeşitli anlamları var. Genellikle 24 saatlik bir gün anlamına geldiği gibi Kutsal Kitap'ta aslında bazen uzun bir periyot zamanını da ifade edebiliyor. Örneğin Mezmur 110'da ve 5. ayette şunu söylüyor. Rab senin sağındadır. Kralları ezecek öfkelendiği gün. Yani buradaki gün 24 saatlik bir gün değil ama bir periyot olan zamanı, daha uzun bir günden, 24 saatten daha uzun olan bir zamanı ifade ediyor. Başka bir örnek, Yeşaya 2. bölüm 1. ayette. İnsanın küstah bakışları alçaltılacak, gururu kırılacak. O gün yalnız Rab yüceltilecek. Çünkü her şeye egemen Rab o gün kibirlileri, gururluları, kendini beğenmişleri alçaltacak. Yani daha uzun bir zamandan bahsediyor. Yani yom kavramı, gün kavramı 24 saati ifade ettiği gibi aynı zamanda bazen daha uzun bir periyot, çağları içeren, yüzyılları içeren bir çağı da ifade edebiliyor. Dolayısıyla yani kutsal kitap imanları bazıları yani en çok kabul gören bir şey bugün günün 24 saat olduğudur ama başka imanlı kardeşler de bunun bir aslında bir gün olarak ifade ettiği zaman olarak aslında belli bir çağ daha uzun.

0: için 4,5 milyar yıl yaşında olduğunu söylüyorlar. Ama bu dünyanın yaratılıştaki o gün kavramını 24 saat olarak kabul eden kardeşler için dünya daha genç oluyor. Yani 10 bin ile 20 bin yıl arasında bir yaşında olarak görünüyor. Tabii ki şunu söylemek lazım. Tabii ki biz hani bunu tam %100 kesin olarak bilemiyoruz. Ama Tanrı için her şey mümkündür. Tanrı yani 24 saatte de bu yaptıklarını yapabilir. Yapmış olduğu şeyleri yapabilir. Tanrı'nın buna gücü yeter. Kendi doğasına da uygundur. Ama Tanrı belli bir yani çağları, belli bir işte yüzyılları kullanarak da bunları yapmış olabilir. Yani bu ne olursa olsun bu kutsal kitaba aykırı değildir. Neticede bunu yaratan Tanrı'dır. Yani bu açıdan bu kardeşler, her iki görüşü savunan kardeşler de bunları Tanrı'nın yarattığına inanmaktadır. Bu açıdan kutsal kitapla çelişmemektedir.
1: Yani sen yaş deyince aklıma geldi. Bu yaratılış ve 5 ve 10. bölümlerde listelenen soy ağaçları vardır. Belki bilirsin. Buradan Adem ve soyundan gelen herkesin bir sonraki kuşakta işte kaç yaşında doğduğu falan da az çok hani sen de bahsettin ya, kutsal kitap bilimcileri bu şekilde hesaplıyorlar ama oradan da 6000 yaş çıkıyor. Ama diğer bir yandan da diğer bakış açısı da 10 binlerce yıl olduğu söyleniyor. Ama bu çok geniş bir konu aslında, değil mi? Yani evet, tam olarak net bir şey bilmiyoruz. O yüzden sadece tahminler yürüterek aslında karar veriyoruz. Doğru değil mi Murat? Yani 6000 demek de doğru olmayabilir. Çünkü kutsal kitaba göre 6000-7000 gibi oluyor.
0: Evet, aslında şöyle, kutsal kitapta o soy ağaçlarında bütün soylar verilmiyor. Yani önemli kişiler veriliyor. Mesela işte diyelim ki bir kişi önemli değilse onun adı geçmeyebilir. Yani torununun torunu geçebilir.
1: Evet.
0: Yani o soy ağaçlarındaki tüm işte babadan oğul, yani tüm herkesin ismi verilmemektedir. Önemli kişilerin ismi verilmektedir. Dolayısıyla hani orada şeyler var. Hani soy ağaçlarında bazı nesiller eksik olduğu için hani o tam olarak bize doğru bir tarih vermeyebilir.
1: Evet. Yani o zaman bunu ya yaşını bilip ya da bilmemek bize çok faydası yok aslında, değil mi? Yani böyle bir şey de söyleyebiliriz, değil mi? Yani
0: evet, yani
1: çünkü çünkü çocuklar ya da gençler bir araya geldikleri zaman ya da böyle dünya kaç yaşında, işte fosillerden bakıyorlar, katmanlardan bakıyorlar, işte çeşitli araştırmalara bakıyorlar, varsayımlardan yola çıkarak bunları söylüyorlar. Yani çok fazla bize faydası olmuyor herhalde, sadece bilmiyorum.
0: Yani burada araştırmanın bir zararı yok, yani bilim adamları araştırmaları yapsınlar ama neticede şu gerçek ki yani her şeyi yaratan Tanrı'dır. Yani bu önemli bir gerçek. Ama Tanrı bunu yaratılışı hani 24 saatte mi yaptı? İşte yüzyıllar içerisinde mi yaptı?
1: Evet.
0: Yani bunu bilemiyoruz. Ama bildiğimiz şey şu ki, gerçek şu ki, Tanrı yarattı. En önemli olan şey budur. Ama bilim adamları tabii ki imkanlarını geliştirsinler. İşte araştırma yöntemlerini, tekniklerini geliştirsinler ve yaratılışın işte, tüm dünyanın kaç yaşında olduğunu bulmaya çalışsınlar. Yani bunda bir sorun yok.
1: Yok, yok. Tamam. O zaman Murat, biz burada duruyoruz ve programımız aslında burada birazcık yarım kaldı. Gelecek programımızda bu konunun devamını birlikte işleyeceğiz, birlikte konuşacağız, birlikte tartışacağız. Sevgili Radyo Manata dinleyicileri, yaratılış konusundaki programımızın birinci bölümünü burada bitirdik ve hemen biliyorsunuz geçen programda Tanrı'nın doğası üzerinde konuşmuştuk ve Tanrı'nın işlerine geçtik. Yaratılış bölümüne diğer programımıza devam edeceğiz. Radyo Manata dinleyicileri, lütfen bize soru ve önerilerinizi ve düşüncelerinizi soru@radyomanata.com adresinden bize yazarak iletebilirsiniz. Murat Bağır sizin sorularınızı cevaplayacak ve biz burada tatlı tatlı sohbet edeceğiz. Siz de bizi dinleyeceksiniz. Bizden ve internet frekansımızdan asla ayrılmıyorsunuz. Sizi selamlıyoruz. Esenlikte kalın. Diğer programımızda görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Esenlikler.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
5: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Bu programda birçok medeniyeti ev sahipliği yapan Anadolu topraklarında Hristiyanlığın doğuşuna ve gelişimine bakacağız. Stüdyo konuğum Doktor Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. Sağ olun.
0: Sohbetimize başlamadan önce bizi sosyal medya platformlarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com adresinden bize ulaştırabilirsiniz demek istiyorum. Ve yeni bir programa başlıyoruz ve Anadolu'daki aslında Hristiyanlığın gelişimine bakacağız, doğuşuna bakacağız. Bu anlamda aslında şu soruyla başlamak istiyorum. Anadolu ismini nasıl almıştır? Hristiyanlıktan önceki sınırları neydi? Biraz Anadolu'dan bahsedelim.
1: Tabii Anadolu aslında çok önemli bir terim. Bütün dünyada biliniyor. Şimdi Büyük İskender Anadolu'yu fethetti. İran ve o bölgeyi fethedince onun amacı aslında iki kültür, Doğu ve Batı kültürünü birleştirip ve yeni bir Helen kültürünü oluşturmak ve o bölge verimli olduğu için Anatoli, yani güneşin doğduğu yer, yani doğu bölgesi anlamına gelir. Hı hı. Ve o günden beri kullanılıyor, 2000 yıldır. Hatta İsa Mesih'ten önce de kullanıldı. 2200 yıl önce bu terim kullanıyor, Anadolu.
0: Evet.
1: Anatolia'dı aslında. Sonra hı hı. Türkçe'ye Anadolu denmiş, öyle.
0: Evet. Tabii ki Anadolu toprakları zengin bir medeniyete ve kültüre sahip. Aslında bu bağlamda Eski Ahit'te ve Yeni Ahit'te geçen yerlerin neredeyse %80'i de Anadolu topraklarında geçiyor. Biraz kutsal kitaptaki karakterlerden ve Anadolu'da geçen birçok önemli olayın geçtiği yerlerden bahsedebilir miyiz?
1: Gayet tabii, aslında dediğin gibi çok doğrudur. Aslında Hristiyanlık bu ülkede, Anadolu'da yabancı bir unsur değildir. Yani bazen halkla konuşurken, üniversitede ders verirken, konuşurken diyorum ki İslamlıktan önce de Anadolu'da Hristiyanlık vardı, Hristiyan varlığı vardı. Şimdi Mezopotamya,

0: Yunanca bir isimdir çünkü Yunanlı Büyük İskender Romalılar döneminde oraları işgal etmişlerdi ve genellikle kullandıkları terimler hep Yunancaydı. Mezopotamya, iki nehir arası, iki nehir arası, Dicle ve Fırat arasında överimli topraklara Mezopotamya dendi ve iki nehir de Dicle ve Fırat'ta kutsal kitapta yaratılış bölümünde vardır.
1: Evet.
0: Mezopotamya'da Ağrı Dağı Mezopotamya vardır. Harran, düşün ki Harran Mezopotamya'da yani Anadolu'da Mezopotamya vardır ve kutsal kitapta geçiyor. Babamız İbrahim, yani Yahudilerin asıl atası diye, Aramiydi kendisi, Aramiydi. Her ne kadar Yahudi diyor, Aramiydi. İbrahim baba kendisi Irak'ın Ur kentindendi. Gelip yerleştiği onun dayıları yani İsrail'in kurucuları Yakub'un hanımının kardeşleri aslında Haran'da çalışıyorlardı. Çiftlik ve hayvancılıkla uğraşıyorlardı. İbrahim yanlarına geldi. Haran'a geldi. Haran'da kutsal kitap vardır. Daha tarih yazılmadan, tarihte yokken yani bunlar vardı. İnkar edemeyiz. Ve şimdi Haran'a giderseniz hala o dönemde kalan ilkel evler vardır. İbrahim orada yerleştiği. Yakup, İsrail'in yani adı sonradan İsrail olduğu, onun o geldi, hatta Haran'da Haran'da bir kız aldı. Rebeka adında bir kız aldı. Orada Haran'da yani Urfa'da yaşıyorlardı bunlar. Ve çok verimli topraklardı. Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşıyorlardı.
1: Evet, aslında görüyoruz ki kutsal kitaba baktığımızda günümüz toprakların içerisinde, yani Anadolu topraklarının içerisinde bahsedilen yerler var. Ve Hristiyanlığın aslında bu topraklara çok yabancı olmadığını da görüyoruz.
0: Hı hı.
1: Tabii ki bu topraklar içerisinde Antakya'nın özel bir yeri var. Hristiyanlık tarihi içinde özel bir yeri var. Belki bunun nedeninden biraz bahsedebiliriz. Neden Antakya bu kadar önemli Hristiyanlık
0: tabii
1: için?
0: Tabii. Antakya o dönemde en büyük kentlerden uygar bir kenti, hatta söylentiye göre ilk cadde, geceleyin aydınlatılan cadde de Antakya'daydı. Tabii elektrik yoktu, lambalarla anlatılıyorlardı. Ve İsa Mesih, imanlılar İsa Mesih ölüp dirildikten sonra, İsa Mesih dünyaya geliş amacı bütün insanlar için, günahkarlar için, Tanrı'dan uzaklaşan insanı Tanrı'yla birleştirmek için, Tanrı'ya yaklaştırmak için. İsa Mesih aslında o var idi daha önce. O bir peygamber değil, sıradan bir peygamber değil. Tanrı'nın sözüdür ve Tanrı'nın ta kendisidir. İnsanları kurtarmak için göklerden indi. Meryem diye bir kadından, Meryem anadan doğdu ve Meryem'den doğmasının tek nedeni beden, kan alsın. Çünkü haça gerilecekti fidye için ve haça gerilmesi için de kana ihtiyaç vardır. Meryem'den onu aldı ama o uluhiyet onda vardır. İncil'in birçok yerinde diyor ki Tanrı İsa Mesih'te uluhiyet vardı her zaman. O bedendeyken, hayattayken uluhiyet, tanrılık vardı onda. Değildi. Ve ona iman edenler, Yahudiler baskı yüzünden Filistin'den kaçıp Antakya'ya geldiler. Ve orada yerleştiler. Yakup, Petrus, sonra da Paulus aralarına katıldı, Silas. Ve bunlar orada iken toplandılar ve ilk kez kendilerine Hristiyanus adını taktı. Yani Hristiyan, yani küçük mesihçi. Ve bu Hristiyanus kelimesi orada o çevrede yaşayan insanlar, putperestler onlara alay ederek Hristiyanus, yani alay ederek, onlar da Hristiyanus küçük mesih demektir, mesihçi demektir. Bu adı kullandı. Bakınız kutsal kitapta bir ayet okuyayım size. Kutsal kitap elçilerin işleri 11. bölüm 26. ayet şöyle diyor. 25-26. Sonra diyor Barnaba Saul'u aramak için Tarsus'a gitti. Belki sonra konuşacağız değil mi? Paulus Tarsuslu olduğunu konuşacağız. Onu bulunca da Antakya'ya getirdi. Böylece Barnaba ile Saul bir yıl boyunca oradaki inanlılar topluluğuyla, yani kilisesiyle bir araya gelerek büyük bir kitleyi eğittiler. Öğrencilere, İsa Mesih'in öğrencilerine ilk kez Antakya'da Mesihçiler adı verildi. Yani Hristiyan adı verildi. Ve bu çok önemli Hristiyan tarihinde. Tabii.
1: Evet.
0: Ve bu da ilginç ki O zaman Antakya Anadolu'nun bir parçasıydı. Ve ilk kez Hristiyanlık Anadolu'da, Antakya'da başladı. Ve oradan sağa sola dünyaya yayıldı.
1: Evet, o zaman Mesihçiler adını aslında almış olduklarını görüyoruz. Hı hı. Ve evet, bu aslında biraz tanınmak açısından da önemli. Hı hı. Peki Hristiyanların Antakya'ya gelmesiyle Anadolu topraklarında Hristiyanlığın öyküsü başladı diyebilir miyiz bu noktada?
0: Aynen böyle. Aslında Hristiyanlığın öyküsü Filistin'de ya da İsrail'de Yahudiler arasında iman edenlerin Filistin'i bırakıp Antakya'ya gelmesiyle başladı. Öykü buradadır. Evet. Ve buradan da bütün dünya başladı. Bunu da ek olarak söyleyeyim size. Bazen geçmişte, şimdi daha yok, geçmişte müjdeleme yaptığımız zaman hemen ertesi gün gazeteciler diyor ki işte bu Amerikalı misyoneller, Hristiyanlar dediği Amerikan dinini getiriyorlar. Oysa biz inancımızı, Hristiyanlığı Amerika'dan, Avrupa'dan almadık. Biz Anadolu'dan Batı'ya, Amerika'ya ihraç ettik.
1: Bunu evet bilmeli. Aslında çıkış noktası evet Anadolu dediğiniz gibi.
0: Ve ilk kez, yani söyleyeyim, bütün Batı'da ilk kilisede, ilk kilise Filipi'de, yani o zaman yine biliyorsunuz bütün Anadolu'ydu. Şu anda Yunanistan'a bağlı Filipi kentinde ilk kilise orada kuruldu.
1: Evet. Çok değerli bilgilere sahipsiniz ve gerçekten hepsini öğrenmek istiyoruz bu noktada. Anadolu toprakları bu noktada dediğiniz gibi çok önemli. Aslında Hristiyanlığın çıkışı, doğuşunun olduğu topraklar. Hatta Vahide adı geçen 7 kilisede, Küçük Asya denilen bölgede, yani Ege bölgesinde. Hı hı. Bunlar hangileridir? Kaçıncı yüzyılda kuruldu bu kiliseler?
0: Çok önemli tabii, aslında bu başlı başına bir konu, başka bir zaman da bunu görüşeceğiz. Hı hı. Ama hı hı. İsa Mesih'ten sonra, yani 30 Mesih, Rabbi İsa tarihe göre 33 yılında haça gerildi, dirildi ve öğrenciler dağıldılar, sağa sola dağıldılar ve kiliseler kuruldu. Ve Yuhanna, o dönemde Yuhanna Trajan adında çok zalim bir kral sayesinde, kral demeyeyim belki, bir evet kraldı, Romalıların kralıydı. Patmos denilen bir adaya konuldu oraya da. Patmos denilen bir adaya konuldu ve Patmos Aydın'ın karşısındaki bir yerde. Orada rüya görüyor. Gökte göğe çıkıyor. Rab ona gösteriyor ve diyor ki 7 kiliseye mesaj gönderiyor. 7 kilise, neden 7 kilise? Çünkü 7 Tanrı'nın yanında, Tanrı'nın terimolojisinde mükemmelliktir. Yani bütün kiliseleri kapsıyor. Ve ilginç ki belki ileriki dönemde de onlardan bazı mesajlar okuyabiliriz. Ama bu 7 kilise, mesela birincisi Efes. Hani diyor ki kilisenin meleğine yaz. Melek önderdir, kilisenin önderine yaz. Ve bu kiliseler yaptıkları iyi ya da kötü, Rab ise onları uyarıyor. Ve bu kiliseye diyor ki, her kiliseye diyor ki yaptıklarını biliyorum. Bu kilise gayet güzeldi ama baskı görüyordu. Bu Efes'te, şu anda da Selçuk'a bağlı bir yerdedir. İkinci kilisemiz de İzmir. O zaman Smirne'ydi. İzmir'dedir. Ona da mektup yazıyor. Ondan sonra Bergama. Bergama biliyorsunuz ki yine de şu anda Balıkesir'e bağlı yüksek bir tepede. Orada yazıyor ve orada Roma inancının merkeziydi. Oraya giderseniz, giden insanlar göre ki her bir köşede, her bir kimetede bir tanrı, bir Apollos var, Zeus var, orada var. Ve Rab onlara diyor ki nerede oturduğunu biliyorum. Tanrının şeytanın tahtı oradadır. Çünkü onlar şeytana tapıyorlardı. Öyle. Onlara yazdı. Dikkat etmeleri için söyledi. Ondan sonra Tiyatira, Akhisar. Bakın hepsi o bölge, Akhisar'da. Onlara da mektup yazıyor. O biri de Sart ya da Sardist. Sart şu anda İzmir denizi arasında bir yerdedir. Ve dünyanın en yüksek kalesi, o zaman da ulaşılmaz kalesi oradaydı. Ve diyor ki nerede oturduğunu biliyorum diyor. Ayık, uyanık ol, geleceğim sana bir gün. Sonra konuşacağız bunları.
1: Evet, daha ayrıntılı konuşacağız. Onları
0: yazıyor. Ondan sonra Philadelphia. Şimdi Alahisar. Akhisar, bir de Alahisar. Alaşehir, Alaşehir, Alaşehir vardır. Hatta evet, Alaşehir Denizli'ye yakın bir yerdir. Ona da yazmış ve en son kilise de Laodikya. Şimdi Pamukkale dediğimiz bir yerde.
1: Evet.
0: Yedi kilise yazmış. Bu yedi kilise bütün kiliseleri temsil ediyor ve her kilisenin yaptığı yanlışlığı, hatayı, İncil dışı uygulamaları direkt söylüyor onlara.
1: Evet, gerçekten Anadolu'da kiliselerin olduğunu ve aslında kutsal kitapta, İncil'de bunun önemli olduğunu da, Tanrı'nın aslında gözü o kiliselerin üzerinde olduğunu da görüyoruz. Tabii ki konsiller de var, Anadolu'da yapılmış konsiller de var. Hangi konsiller yapıldı, ondan da kısaca bahsedebilir miyiz?
0: Tabii.
1: Bunların hepsini ayrıntılı işleyeceğiz aslında ama şimdilik yani... en azından isimlerini bilelim, hangi konsiller oldu Anadolu'da.
0: Tamam, çok doğru söyleyeceğim. Çünkü önce konsil nedir onu bilelim. Değil mi? Konsey nedir? Konsey bir kilisede, şimdi de, eskiden de, şimdi de, eğer bir kilisede kiliseler arasında bir sorun varsa, yani teolojik bir sorun varsa, İsa'nın kişiyle ilgili ya da uygulamayla ilgili bir sorun varsa, o kentteki kişilerin bir araya gelip o konuyu İncil ışığında tartışmasına konsey denir. İlginç ki Anadolu'da, yani bütün Hristiyan dünyasında, Anadolu'da ilk evrensel konseyler Türkiye'de, yani Anadolu oldu. Ve o dönemde kiliseler arttıkça, çoğaldıkça insanlar farklı düşünceler konuşuyordu. O zaman şimdiki gibi İncil herkesin elinde değildi. İncil basılmıyordu. Ancak tek kişiler okuyordu. Ve herkes fikrini söylüyordu. Ve biliyorsunuz ki Anadolu, Yunan felsefesinin, Yunan felsefecilerin her köşede olduğu, konuştuğu, tartıştığı bir yerdi. Bu nedenle bazı kişiler yeni düşünceler ortaya çıktı İsa Mesih'in kişiyle ilgili. Ve kiliseler toplandılar. Evrensel, en önemli evrensel dört konsey. Bunlardan biri Konseyi İsa'dan sonra 325 yılında ve ilginç ki gelecek sene dünyada 1700. yıl dönümünü kutlayacaklar. Çok güzel değil mi? İzlik Konseyi'nin kuzunun. Bunu sonra tartışacak çok önemli kararlar. Bunu ek olarak söylemek istiyorum izninizle. Türkiye'de bir kanı var. Özellikle okullarda okutuyorlar. Müslümanlar arasında diyorlar ki İncil... İznik Konseyi'nde değiştirildi.
1: Evet,
0: oysa farklı. Ben söylüyorum ki İznik Konseyi'nde tartışılan konular İncil'in ışığında ileri sürülen fikirlerin yanlış olduğunu söyledi. O zaman İncil vardı. İncil vardı. İncil'in ışığında tartıştılar. İncil orada değiştirilmedi. Bu çok yanlış bir düşüncedir. İkinci bir konseyimiz var. Konstantinopolis ya da İstanbul Konseyi 381'dedir. O zaman da filozoflar ortaya çıkmışlardı. Biri demişti ki efendim İsa Mesih, kutsal ruh İsa Mesih'ten daha üstündür. Baba İsa'dan daha üstündür. Ve İsa Mesih aslında bedende değildi, sadece ruhtadır gibi laflar. Toplandılar, onu da tartıştılar. Sonra başka bir konsey oluştu. O da Efes Konseyi. Bu da önemlidir. O zaman aslında kiliseler arası, kilisenin bölünmesine neden olan bir konseydi. Nassur denilen bir patrik. Nassur denilen bir patrik. Fikir ileri sürdü. Şimdi bunu söyleyeyim, sonra da tartışır. Diyor ki İsa Mesih'te iki beden var. İnsansal beden ve ilahi beden vardır. Ve bunlar ayrı ayrıdır ama birdirler. Bunu tartıştılar ve sonra bunu sonuçlandırmak için Kadıköy'de toplandılar. O da 451'de toplandılar ve ne yazık ki bu konseyde İsa Mesih'in evet iki doğası vardır. Hem tanrısal doğa hem de fiziksel doğa. Ama bazı kiliseler, doğu kiliseler dediğimiz işte o zaman Ermeni Doğu Kilisesi'ydi ama Ermeni katılmamıştı. Kıptiler ve Doğu Süryanileri bu fikri kabul etmediler ve onlara sonra monofizist dediler, tek doğacılık. Oysa onlar, bu kiliseler monofizist olmadıklarını söylerler. Budur, önemli olan bunlardır ama sonradan bunu daha güzel açıklayacağız.
1: Evet, daha sonra bunları ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz diğer programlarımızda. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata.

0: ve sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Hristiyanlığın aslında Anadolu ve Hristiyanlık programındayız ve Hristiyanlığın Anadolu'da nasıl yeşerdiğini, büyüdüğünü ve geliştiğini konuşuyoruz. Birinci bölümümüzde aslında Anadolu'nun ismini nasıl aldığından ve baktığımız zaman Eski ve Yeni Ahit'te geçen yerlerin %80'inin aslında Anadolu'da geçtiğinden konuştuk. 7 kilisenin aslında Anadolu'da olduğunu, ilk 4 evrensel konsilin Anadolu'da olduğundan bahsettik. Ve Antakya'ya geldiklerinde Hristiyanların aslında daha hızlı bir şekilde Anadolu'da Hristiyanlığın yayıldığından konuştuk. Önemli topraklar, Anadolu toprakları tabii ki. Şu soruyla devam etmek istiyorum ben aslında. Anadolu'da Hristiyanlık yayılmadan önce hangi uygarlıklar ve medeniyetler vardı? Belki oradaki durumu anlamak için biraz bundan konuşabiliriz.
1: Tabii, çok güzel bir soru sordunuz. Anadolu medeniyetler beşidir denir.
0: Evet.
1: Yani bugün, yani biz Türkiye'de yaşıyoruz. Şimdiki bizden önce çok uygarlıklar yaşadı. Ya biz kısaca isimlerini söyleyelim. Onları uzun uzun anlatabiliriz. Tarih dersinde değiliz biz zaten. Önce Hititler dönemi vardı. Ama çok ilginç ki Hititler dönemi son yıllarda, yani bu 20. yüzyılda, onları keşfetmeden önce kutsal kitapta geçiyor Hititler. Ve insanlar kutsal kitabı eleştirdiler. Böyle bir halk yok dediler. Sonra bakınız, Hititler çok önemlidir değil mi? Yani Anadolu'nun her yerinde vardır değil mi?
0: Evet.
1: Medeniyetler gördük. Yani Hititler dönemi vardır ve bu da İsa'dan önce 1700 ile 1200 yıllarında 500 yıl egemenlik sürdüler, biliyorsun. Kolay değildir. Sonra Frigyalılar ve Lidyalılar, yani ikisi de çok yakındır. Bunlar aslında Lübnan döneminde var. Akdeniz bölgesinde, çevresinde yaşamış ve uygarlıklar getirmiş gruplardır bunlar. Halklardır. Frigyalılar İsa'dan önce 1200 ve 767 yılına, ondan sonra Lidyalılar da İsa'dan önce 1200 ve 546 yıllarına kadar. Bunlar gemicilikle önemliydi ve çoğu Lübnan'da ve o bölgede, Akdeniz çevresinde yaşayan insanlardı. Urartular vardı. Urartular Van'da, hala onların kalesi var. Hala onlarda onlardan kalan kalıntılar vardır ve kimisi diyor ki Urartular, kimisi diyor ki bunlar Ermenilerin atalarıdır, kimisi de Kürtlerin atasıdır ya da Farsların atasıdır diyorlar. Ama kim ne dese desin, Urartu diye halk yaşadı. Bunlar da İsa'dan önce 900 ve 585 yıllar arasındadır. İyonlular yaşadı. İyonlar Yunan kökenlidir ve bunların merkezi de İzmir çevresiydi. İyonya, hatta bazı o bölgeye İyonya bölgesi denir değil mi? İzmir ve çevresine. İyonyalılar da yaşadı bu ülkede. Ve aslında o daha önce söylediğimiz o 7 kilise hepsi o İyonya döneminde vardı.
0: Evet,
1: uygarlıklar. Evet.
0: Aslında baktığımızda Hristiyanlık yayılmadan önce de çok zengin bir medeniyete sahip Anadolu toprakları.
1: Çok hazırlıktı. Galatayalarda diyor ki bir ayet vardı, çok önemli. Tanrı oğlu İsa Mesih'in dünyaya gelişini hazırladı, uygarlıklar, olaylar mı, hepsini tam zaman dolunca diye başlıyor. Zaman dolunca, yani Rab bir çeşit mimar gibiydi, mimar gibidir Rab.
0: Evet.
1: Her şeyi programladı ve zamanı gelince, tam zamanında oğlunu gönderdi. Rab ise geldiği zaman Romalılar egemendi. İskender'in o bölgeyi almıştı ve bütün bu uygarlıklar vardı. Ve o zengin uygarlıkta Tanrı'nın oğlu geldi ve insanları Tanrı'ya götürmek için, Tanrı'yı insanlara barıştırmak için. İsa Mesih'in başka bir unvanı var. Baş kahinimiz, kahin.
0: Evet.
1: Kahin kutsal kitapta Tanrı ile insan arasında olan aracıdır. Eski antlaşmada konuşuyorum, Eski Ahit'te. Tevrat döneminde bir kişi yalnız başına gidip de Tanrı'ya gidemezdi. Ancak kahin onu götürdü. Kahin onun yerine kurban ederdi. Ve İsa Mesih baş kahinimiz olarak geldi. İnsanları Tanrı'ya götürüyor ve Tanrı'yı insanlara yaklaştırıyor. Ve yeni antlaşmada, yani Hristiyanlık döneminde her bir Hristiyan, her bir inanlı birer kahindir. Kadın erkek fark etmez, kahindir. Çünkü direkt baba, abba diye, direkt ey Allah'ım diyebiliriz. Eskiden ne yazık ki halk gitmiyordu. Kahin onların yerine giderdi.
0: Evet.
1: Evet.
0: Tabii ki Hristiyanlık Anadolu'da yavaş yavaş yayılmadan önce aslında oradaki sosyal durum neydi, onu merak ediyorum. Çünkü nasıl bir yaşam var sosyal olarak, nasıl insanlar? Çünkü Hristiyanlık yayıldığında aslında onlar ne durumda, onu merak
1: yani,
0: ediyorum.
1: Yani aslında sosyal yaşantı dediğim gerçekten çok ilkel bir yaşantımız vardı. Ve o dönemde sosyal durum gerçekten çok ilkeldi ya. Çiftçilikle uğraşıyorlardı. Çok basit bir hayatları vardı. Ve o dönemde aslında İskender'in yani Yunanların o bölgede olmaları ve savaşlarla uğraşmaları, İskender genç yaşta ölünce bütün o bölge, Filistin ve bölgesini, Anadolu bir kısmını 4 komutanına bölüyor ve bu komutanlar gerçekten bazıları, mesela Antiochus gibi adam, çok ama çok gaddardı. Yahudilere çok sıkıntı veriyordu. Yahudilerin domuz gütmelerine ve domuz kurban etmelerini buyurdu. İlginç bir şeydir. Yani Yahudiler için bu çok çirkin bir olaydır.
0: Evet.
1: Ve bu olaydan ötürü isyan başladı, Makkebeyler. İsyan başlayınca dağıldılar, gittiler ve Masada çölüne sığındılar orada. Ve bütün Roma ordusu onlara gitti, onları kovalamaya başladı. Ama kaç ay bir şey yapamadı. Bunların yemek suyu azaldı. Ve baktılar ki çare yok, onların eline, Romalıların eline düşecekler. Ve dediler ki Romalılar bizi kirletmesin, inancımızı bize alay etmesinler diye. Kendi aralarında 10'ar kişi seçtiler ve her bir kişi 10 kişi öldürecek. Ve öyle oldu, biliyorsanız. Ve bu tarihte vardır, Herodotus yazar bu olayları.
0: Evet, tabii ki aslında Anadolu'da birçok medeniyet var ve sosyal durumundan da bahsettiniz. Tabii ki bu medeniyetlerin bir inançları da var mutlaka. Hangi inanç sistemleri vardı Anadolu'da Hristiyanlık yayılmadan önce?
1: Şimdi biliyorsunuz tek tanrı düşüncesi aslında İsrail'le başladı. Hı hı. Tek tanrı, tanrı kendini Musa'ya tanıttı. Ve tek tanrı ve Musa halka dedi ki işte tanrınız tektir. Biz de Hristiyan olarak tek tanrıya inanıyoruz. Tanrının birliğine inanıyoruz. Tanrının her şeyi yapabileceğine inanıyoruz. Ama o dönemde doğal olarak politeistler vardı. Politeist, insanlar basit olduğu için, saf olduğu için herkes kendine, kimisi ağaç, kimisi yıldız, kimisi güneş, kimisi bir taş, kendine bir tanrı yapıyordu. Ve ondan umut bekliyordu. Politeist vardı. Tabii Yahudilik vardı, biliyorsunuz. Yahudilik o gelişmişti o dönemde. Sonra sır inançları vardı. Sırlar mesela, biliyorsunuz zaten Anadolu ya da Mezopotamya mitolojisine baktığınız zaman sırlarla doludur. Yani zaten sihirbazlık var ya, oradan doğdu. O bölgeden, hı hı, doğdu. Bunlar vardı.
0: Evet. Baktığımız zaman aslında Hristiyanlık Yeruşalim'den başlayıp daha sonra farklı bölgelere ulaşmış ve birçok insana da ulaşmış aslında. Hı hı. Hristiyanlar bu misyonu nereden alıyorlar ve birçok inanç içerisinde nasıl hızla insanlara ulaşabildiler? Çünkü çok fazla inanç da var, medeniyet de var.
1: Evet, şimdi her şeyden önce söyleyeyim size. İsa Mesih haçtayken öğrenciler dağılmışlardı korkudan. Hı hı. Ama 3 gün sonra mezar boş olunca gördüler ve İsa Mesih onlarla tanıştı, görüştü. Ve bunlar cesaretle doldular ve her yere gittiler, İncil'i anlatmaya başladılar. Hatta bir yerde diyor ki dünyayı alt üst eden bu adamlar. O Mesih haçtayken korkan o insanlar cesaretle, umutla doldular. Çünkü diri olan, evet, Rab İsa ile tanıştılar. Diri olan Rab İsa ile tanıştılar. Ve bu Hristiyanlığın gelişmesinin en önemli, bakın çok sıkıntı çekti ama en önemli şeylerden biri, birbirlerine olan sevgileri sonsuzdu. Hı hı. Çok birbirlerini severlerdi, Rablerini severlerdi. Ve bakınız ben yine Elçilerin işleri bölümü, 2. bölüm 244'ten sonra okuyorum. Evet, Elçilerin işleri 2:44'ten sonra okuyorum. Bak diyor ki, imanlıların tümü bir arada bulunuyor, her şeyleri ortaklaşa kullanıyorlardı. Hı hı. Mallarını, mülklerini satıyor ve bunun parasını herkese ihtiyacına göre dağıtıyorlardı. Ve her gün tapınakta toplanmaya devam ediyorlardı. İmamlar kendi evlerinde ve ekmek kırarlardı. Birbirlerine olan sonsuz sevgisi Hristiyanlığın gelişmesine ve o putperest, onlardan tiksenen, nefret eden o insanların yüreğine dokundu. Şimdi pak ve erdemli bir yaşam sürüyorlardı. O dönemdeki biliyorsunuz bütün günah çeşitleri vardı toplumda. Ama evet. Hristiyanlar İncil'in ışığında pak temiz bir hayat yaşıyordu ve bu onlara en güzel örnek oldu. Çünkü İsa Mesih diyor ki ışığınız bütün insanlara belli olsun ve bunlar temiz bir hayatla onlara gösterdiler. Şimdi ilk Hristiyanlar genellikle Yahudilikten ya da Pütperest'ten gelmiş. Yani Pütperest derken belki Yunan kökenliydiler ya da Asuri kökenliydiler. Ama köken, sosyal farkı gözetmiyorlar. Hepsi tek tek kardeştiler. Başkanları yani pastörleri ya da önderleri ile sıradan bir halk eşitti. Hepsi birdiler. Bu nedenle öyle. Ve iyi ve dürüsttüler. Halka yardım eden insanlardı. İnançların sıkı sıkıya bağlıydı. Ve bütün bu davranışlar o Tanrı'yı tanımayan putperestleri hayal kırıklığına uğrattı. Hı hı. Ve nedir bu? Araştırmaya başladılar. Ve bu nedenle yayıldı. Söyleyeyim size. Birinci kuşak bitiminde Türkiye'de %30 yani Anadolu'da %30 nüfusun %30'a kadar Hristiyan olmuştu. Ve ikinci kuşak çocuklar yani baba ve çocuklar Hristiyan olmuştu.
0: Evet, aslında anlattığınızdan anlıyorum ki Hristiyanlar yaşayışıyla aslında Rabbin sözüne olan bağlılıklarıyla insanlar arasında çok fark edilir bir yaşam sürüyorlardı ve bundan etkilenmiş olabilir tabii ki insanlar. Peki İsa Mesih'in aslında onlara vermiş olduğu bir misyon var mı? Ondan da bahsedebilir misiniz? Onlar aslında yayılmak yani bu inancı yaymak konusunda Mesih'ten aldığı bir misyon var mı?
1: Misyon budur. Gidin bütün dünya bu iyi haberi anlatır.
0: Evet.
1: İyi haber yani müjdedir. Yani iman edersen kurtulursun. Günahların bağışlanacak. Tanrı oğlu İsa Mesih sizin uğrunuza fidye olarak gönderdi. Misyon budur. Gidin krallığın yani Tanrı'nın egemenliğinin iyi haberini söyleyiniz. Budur evet. Misyon. Ve bu misyon şu anda bizimdir. Her birimiz için. Her bir Hristiyan işindir bu.
0: Evet.
1: Ama misyon derken bunu da açıklamak istiyorum. Türkiye'de çok yanlış anlaşılan bir terim vardı. Misyoner sanki gökten. Misyoner iş görev demektir. Yani Türkiye'de de kullanıyor. Efendim şu misyon diyorlar. Yani görevimiz kilisenin görevi dünyaya tuz ve ışık olmaktır. İleki zamanda da konuşacağız bunu. Açıklayacağız.
0: Evet, tabii ki her insanın kurtuluşa ihtiyacı var ve bunu yalnızca İsa Mesih'e imanla yapabiliyoruz. Ve bu iyi haberi aslında duyuruyoruz. İlk Hristiyanlar da aslında bunu yaptılar ve müjde bu şekilde aslında Anadolu'ya yayıldığını görüyoruz. Çok zengin topraklar, çok değerli topraklar ve birçok medeniyet, inanç içerisinde Hristiyanlığın aslında nasıl yeşerdiğini de konuştuk. Programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum Behnam Bey sizlere. Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Esenlikler diliyoruz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
4: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
6: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
6: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
6: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
6: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası. Işığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnam Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
4: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: insan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Malumunuz Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata adresinden bize yazabilirsiniz. Bugün İsa Mesih'in Yuhanna 19'da "Kapı benim, bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur, girer çıkar ve otlak bulur" dediği ayetler üzerinde konuşacağız. Bu bağlamda öncelikli olarak sormak istiyorum ben sizlere. Kapı benim diyor İsa Mesih ama öncelikli olarak aslında olayın köküne inelim ve günah sorununa bakalım istiyorum. Günah nedir ve insanın günah içerisindeki durumu nedir? Biraz bundan bahsedersek aslında İsa Mesih'in "kapı benim" demesini daha iyi anlayabileceğimizi düşünüyorum. Günah konusundan biraz bahsedebilir misiniz?
1: Tabii, yani günah dediğimiz zaman kutsal kitaba baktığımızda, özellikle İncil'deki anlamına baktığımızda Tanrı'nın yasalarına uymamak diye kısaca bir tanımlama yapabiliriz. Ve çok kişi aslında günah kavramını biliyor ama bunun arkasında yatan o derin anlamı kavrayamıyor. Yani günah daha çok yasak, bir şeyi yapmamak gibi düşünülüyor. Ama bunun gerçek anlamı Tanrı'nın yasalarına uymamak, Tanrı'ya baş kaldırmak, Tanrı'nın yetkisini yatsımak ya da ona meydan okumak, kötülük yapmak, suç işlemek. Yani çok geniş bir tanımı var.
0: Evet.
1: Ve bu yalın, yani basit yapılan tanımlar ne yazık ki günahın ne kadar korkunç sonuçları olduğunun anlaşılmasına engel oluyor. Yine devam edersek, yani bu baktığımız birkaç düşünceden yola çıkarak yani İncil'de günahı tanımlayan en temel Grekçe terim harmartia'dır. Hedeften şaşmak, yanlış yola sapmak anlamına gelir. Kötülük yapmak, suç işlemek, Tanrı'nın yasasını çiğnemek bu terimin kapsamına giren fiillerdir. Yani bir kişi günah işlediği zaman ya da bir günah içinde olduğunu ifade ettiğinde doğrudan Tanrı'ya karşı bir hareket yapmış oluyor. Bu içsel olabilir, düşünsel olabilir, yani davranışlarla olabilir. Yine İncil'de yapılan tanımlamalara baktığımızda farklı kelimeler var. Asbestia var. Bu da etkin tanrısızlığı ve ruhsal yozluğu ifade ediyor. Yani demek ki tanrısızlık da bir günah çünkü Tanrı'yı reddediyor. Anomia, yasasızlık anlamına geliyor. Yasayı hor görmek ve çiğnemek anlamına geliyor. Adika özellikle komşuya yönelik kötülüğü tanımlıyor. Zaman zaman adaletsizlik, haksızlık ve kötülük olarak da çevriliyor. Ayrıca suçlu anlamına gelen enakos ve borç anlamına gelen ophelema günahla ilişkili diğer terimlerdir.
0: Peki herkes günahkar mı? Yani
1: hani bizim ilahiyatımıza göre bütün insanlar Adem ve Havva'dan başlayarak günahlıdır. Ve onların günahı kalıtsal bir hastalık gibidir diyebiliriz. Ve bunların günahın sonucunda ruhsal ve fiziksel olarak insanlar öldü. Yani biraz kutsal kitap ayetlerine göre açarsak Yaratılış 2. bölüm 17. ayette Tanrı Adem'e "Ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme, çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün" dedi. Yani Tanrı orada günahın sonucunu açıkladı. Yani sonuç nedir? Bir yargı var. Yani iyiliğiyle kötülüğü bilme ağacından yediğinde yargı olacak ve bunun sonucu
0: ölüm.
1: İnsan ölüm, ölecek. Yaratılış 3. bölümde ise şeytan Adem bahçesinde Havva ile konuşuyor ve diyor ki kesinlikle ölmezsiniz. Çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak. İyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Şeytan Havva'ya iyiliği ve kötülüğü bilme ağacından yemesini söylediğinde, Adem de buna ortak olduğunda verdikleri karar nedeniyle şeytanın yanında da yargılandılar. Hem ruhsal olarak öldüler hem de fiziksel olarak öldüler. Şimdi sorunuza kısa bir cevap vereceğim bana bu kadar uzun konuştuktan sonra. Eğer bütün insanlar günahlı değilse neden ölüyorlar?
0: Evet, ölüm
1: ya da insanlar ne, günahsız doğuyorsa neden ölüm var? Yani günahın sonucu ölümdür. Ruhsal ve fiziksel ölümdür. Demek ki bütün insanlar günahlıdır. Ölümlü olması da bunun kanıtıdır.
0: Evet, anladığım kadarıyla o yaratılışta işlenen ilk günah nedeniyle aslında ölüm var ve biz artık fiziksel olarak ölüyoruz. Ve tabii ki o ilk günah sonucunda da ruhsal olarak zaten Tanrı'dan kopuşla birlikte ruhsal olarak da aslında ölü sayılırız. Bu günahı kavramını anladıktan sonra bugünkü üzerinde konuşacağımız konu aslında İsa Mesih'in kapı benim demesi. Bunun anlamı nedir peki? İsa Mesih kapı benim derken aslında ne söylemek istiyor? Buradan ne anlayabiliriz?
1: Yani başta okuduğunuz ayeti ben de okumak istiyorum. Kapı benim, bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur, girer çıkar ve otlak bulur. Yuhanna 10. bölüm 9. ayette bunu yazıyor. Ayetlerin bağlamına baktığımızda hangi koşullarda İsa Mesih bu sözü söyledi? Tarihsel arka planda çardak bayramı var. Yani diğer adı ürün devşirme bayramı. Bu bayramda Tanrı'nın halkı 7 gün boyunca Mısır'dan çıkışı, kölelikten kurtuluşu, çardaklarda yaşayarak hatırlarlar ve vaat edilen topraklarda verimlilik için şükrederlerdi. Tanrı'nın halkı kutsal kitapta toplumda anlaşılan şekliyle Yahve'nin ümmeti de diyebiliriz. Yani Yahve İbranice ama ümmeti bu toplumdan, bu ümmet demek bu toplumda daha iyi anlaşılabilir. Evet. Bayram yapıyor ama Tanrı'dan ve Yahve'den uzaktır. Böyle bir durumda İsa Mesih kaybolmuş bir halka bildiği bir örnekten yola çıkarak Tanrı adına değil Yahve olarak çağrı yapıyor. Kapı benim, bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur, girer, çıkar ve otlak bulur diyor. Kapı benim, yani koyunların barındığı güvenli ağılın, sonsuz yaşamın, Tanrı'nın krallığının kapısı benim diyor İsa Mesih. Eğer benim aracılığımla yani bu kapıdan giriyorsanız siz günahlardan kurtulacaksınız, sonsuz yaşama sahip olacaksınız. Yani otlak bulmak, sonsuz yaşama sahip olmak, bol yaşama sahip olmak anlamına geliyor. Burada ki kapı, bir tane kapı var. Eğer o kapıdan girilmiyorsa demek ki kişi Tanrı'nın egemenliğinden uzak oluyor.
0: Evet, tabii ki İsa Mesih kapı benim ve benim aracılığım ile kurtulabilirsiniz diyor ama toplumumuzda genellikle Tanrı ile insan arasında bir aracı kabul edilmez. Burada İsa Mesih'in bize aracılık ettiği konu nedir ve neden İsa Mesih'e ihtiyacımız var bu anlamda?
1: İsa Mesih'i günahları üstlenen olarak kabul etmek gerekiyor. Yani Tevrat ve Zebur ve İncil'in dediği şudur. Bu nedenle çağrılmış olanların vaat edilen sonsuz mirası almaları için Mesih yeni antlaşmanın aracısı oldu. Kendisi onları ilk antlaşma zamanında işledikleri suçlardan kurtarmak için fidye olarak öldü. Şimdi bu aracı kabul edilmiyor ancak bunu anlamak için yine ölü örneğine dönebiliriz. Yani bir kişi ölmüşse artık kendisinin yapabileceği hiçbir şey yoktur. Ancak dışarıdan bir müdahale olursa kişi bazen hayata dönebilir. Yani bu kalp masajıyla diyelim bilinen örnek olarak. Yani böyle bir masaj yapılıyorsa kalbe o zaman kişi hayata dönüyor. Ama ölünün kendisine yapabileceği bir şey yok. Eğer tamamen ölmüşse artık onun cenazesini kaldırıyorlar. Yani kendisi için yapabileceği bir şey yok. Ve işte bu durumda İsa Mesih olmazsa yani günahın yargısını kaldırmazsa İnsan ölümden sonsuz yaşama geçemez. Kendi kendini kurtaramaz.
0: Yani biz kendi çabalarımızla kurtulamıyor muyuz? Çünkü baktığımız zaman bir sürü ibadet yapan insanlar var tabii ki. Kurtulmak için aslında cennete gidebilmek için farklı farklı yollar da deniyorlar. Biz kendi çabalarımızla kurtulamıyor muyuz bu noktada?
1: Yani iyi işler konusunda iyi işler yapmalıyız. Ama kendi çabalarımızla kurtulamayız. Hı-hı. Yani bir ölü ne yapabilir? Yani Tanrı'nın işte o yaratılıştaki Adem bahçesine döndüğümüz zaman, yani orada Adem ve Havva fiziksel ve ruhsal olarak ölüm yargısını aldıklarında süreç hemen kendini göstermedi. Belli bir süre sonra gösterdi ama öldüler. Yani öldükten sonra artık kendi kendilerine bir şey yapamazlardı. Eğer iyi işler insanı kurtarmaya yetseydi insan ölümsüz olması lazımdı. Yani bunun püf noktası bu. Eğer insan ölüyorsa iyi işler onu kurtarmaya yetmiyor demek ki.
0: Evet, ölüm ya da günahı ortadan kaldıramıyoruz.
1: Kaldırmıyor.
0: Kendi
1: çabalarımızla. Ama iyi işler iyi işler yapmak lazım. Yani evet. Öyle diyor kutsal kitapta.
0: Peki aslında kapıdan girmek bir geçiş gibi. Yani bir yerden bulunduğumuz bir yerden başka bir yere geçiş gibi. İsa Mesih bu benzetmeden bahsederken bir geçişten mi bahsediyor? Yani nereden nereye geçiyoruz biz o kapıdan geçerken?
1: Tabii yani ne oluyor? Dünyadan Tanrı'nın egemenliğine doğru giriyoruz. Matta 7. bölümde dağdaki vaazda İsa Mesih söylüyor. Yani dar kapıdan girin diyor. Yani dar kapıdan girmek ne anlama geliyor? Orada Tanrı'nın egemenliğine giriyoruz. Ve bu Tanrı'nın egemenliği artık bu dünyaya ait olan bir yer olmuyor. Yani büyük ruhsal krallığa giriyoruz ve ikinci gelişine kadar tamamlanacak bir süreci içeriyor. Belki şöyle bir örnek düşünmekte faydalı olabilir. Yani bugün bir ülkeden başka bir ülkeye gittiğinizde artık tamamen onun yasaları altında oluyorsunuz. Yani hangi ülkeye giderseniz gidin o ülkenin yasaları geçerlidir. Herhangi bir konu varsa o ülkenin yasalarına göre çözülür. İşte biz de İsa Mesih'in kapısından girdiğimiz zaman artık Tanrı'nın egemenliğine giriyoruz. Onun yasaları geçerli oluyor. Dünya ise dünyanın yasaları geçerli. Dünyada günah egemen ve insanı öldürüyor. Ama İsa Mesih de ise insan yaşam buluyor, sonsuz yaşamı buluyor.
0: Evet, yani aslında biz günahlı bir doğamızla yaşıyoruz ve ölüm var yaşamlarımızda. Ve bir geçiş var, o cennete gidiyoruz ve o kapı İsa Mesih, ben anlattıklarınızdan bunu anlıyorum. O kapı İsa Mesih ve biz o kapıdan geçmeliyiz ve böylece cennete gidebiliriz, kurtuluş bulabiliriz anladığım kadarıyla.
1: Doğru ve aynı zamanda şunu da ekleyebilirim. Yani bu sunulan kurtuluş Tanrı tarafından tasarlanmıştır ve bunu hiç kimse engelleyemez. Şeytan insanı ayarttı ve günaha düşmesine neden oldu. Ancak Tanrı'nın sunduğu kurtuluşu engelleyemez. Ve İsa Mesih'in kapısını kapatamaz. Bu kapı İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul eden herkese açık bir kapıdır.
0: Açık, evet. Peki birçok insan da her yol Tanrı'ya giden anlayışı var. Yani her yol Tanrı'ya götürür mü bizi?
1: Yani her yol Tanrı'ya götürmez diye düşünüyorum. Çünkü eğer öyle olmuş olsaydı o zaman bu kadar farklı inanca da ihtiyaç yoktu. Ve bu aslında insanların kendilerinin ortaya çıkardığı bir düşünce oluyor. Ve bunu nasıl bir örnekle kullanabilirim? Başka bir örnek geliyor aklıma. Yıllar önce okuduğum bir kitap vardı. Tanrı'nın telefon numarası deniyordu. Ve şöyle diyordu o kitapta. Eğer Tanrı'nın bir telefon numarası olsaydı ve biz onu aramış olsaydık konuşabilirdik. Ama ne yazık ki böyle bir telefon numarası yok. Ama diyelim ki var. Eğer Tanrı ile konuşmak istiyorsak onun numarasını çevirmemiz lazım. Yani şu anda yeryüzünde 8 milyar insan varsa, atıyorum 6 milyar telefon varsa, benimle konuşmak istiyorsanız benim telefon numaramı çevirmeniz lazım.
0: Evet.
1: Bunu aramadığınız sürece her zaman karşınıza bir kişi çıkabilir ama ben olmayacağım. Tanrı da böyle diye düşünüyorum.
0: Yani Tanrı aslında kişisel bir Tanrı ve bizimle kişisel olarak ilgileniyor. Bu ilişkiyi kurabilmek için de Tanrı'ya direkt olarak gidecek tek yolun İsa Mesih olduğunu anlıyorum o zaman ben. Tek kapı olduğu için.
1: Evet, doğrudur.
0: O zaman her yol Tanrı'ya gitmez diyebiliriz. değil mi İsmail?
1: Evet. Yani her yol Tanrı'ya gitseydi, yani söylediğimiz gibi. Neden insanlar kendisi düzenini kurmaya çalışıyor? Yani burada sorusunu da sormamız lazım. Yani her yolun Tanrı'ya gittiği düşüncesi, öyle sanıyorum, insanların inandığı en büyük yalanlardan biridir.
0: Evet. Şimdi bir ara vermemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar bir arada olacağız. Bizimle kalmaya devam edin lütfen.

0: en yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
1: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
2: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
0: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Hazreti İsa Kimdir adlı programımıza devam ediyoruz. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında ilk bölümümüzde günah kavramından bahsettik ve İsa Mesih'in kapı benim sözünden bahsettik. Her yol Tanrı'ya gider mi diye de üzerinde konuştuk. Şimdi aslında baktığımız zaman eski ahite Tanrı'nın bir yasa vermiş olduğunu görüyoruz ve bir ibadet düzeni var. Ama İncil bize İsa Mesih'e iman ile kurtulabileceğimizi söylüyor. Bu bir çelişki değil mi? Nasıl bir bağlantı kurabiliriz?
1: Eski ahit ya da toplumumuzdaki anlaşılır şekliyle Tevrat ve Zebur'un İncil ile ilgili bir tutarsızlığı yok. Yani bunu söyleyebiliriz. Sonra şunu da düşünmeliyiz. Yasa ne zaman verildi? Yani yasa Musa peygamber döneminde verildi. Ama ondan önce de Tanrı'nın insanların vicdanına yazdığı bir yasa vardı aslında. Ama yazılı yasa Musa peygamber döneminde verildi. Ve biz kutsal kitaba baktığımız zaman gelişen vahiy diye bir kavram var. Yani yaratılış birinci bölüm birinci ayetinden vahiyin son bölümüne 22. bölüme kadar kutsal kitap baştan sona kadar tutarlıdır ve bu vahiy sürekli gelişerek daha iyi anlaşılıyor. Ve biz bu kutsal kitap bölümlerine baktığımızda bunların birbirlerini açıkladığını görüyoruz. Örneğin Avram, yani İbrahim peygamberin önceki adı Avram, Rab'be iman etti. Rab bunu ona doğruluk saydı diyor. Yaratılış 15. bölüm 6. ayette. Evet, ne oldu? İman etti ve sadece iman etmesiyle Avram, yani İbrahim peygamber doğru sayıldı Tanrı tarafından. Yani güvendi, onun güvendi anlamında söylüyor. Romalılar 4. bölümde de şunu yazıyor. Şu halde soyumuzun atası İbrahim'in durumu için ne diyelim? Eğer İbrahim yaptığı işlerden dolayı aklandıysa, övünmeye hakkı vardır. Ama Tanrı'nın önünde değil. Kutsal yazı ne diyor? İbrahim Tanrı'ya iman etti. Böylece aklanmış sayıldı. Yani aradan binlerce yıl geçiyor neredeyse. Yani yıl geçiyor. Ve İbrahim peygamberden elçilerin dönemine geliyoruz. İsa Mesih göğe yükseldi. Ve o dönemde Avram için söylenen söz aynı şekilde İncil'de de söyleniyor. Yani Tevrat'ta söylenen söz İncil'de de söyleniyor. Demek ki kutsal kitapta bir tutarlılık var ve bir açıklanma var. Yine devam eden bölümde Romalılar 4. bölümde şunu diyor. Bu nedenle vaat Tanrı'nın lütfuna dayanmak ve İbrahim'in bütün soyu için güvenceye alınmak üzere imana bağlı kılınmıştır. İbrahim'in soyu yalnız kutsal yasaya bağlı olanlar değil, aynı zamanda İbrahim'in imanına sahip olanlardır. Seni birçok ulusun babası yaptım diye yazılmış olduğu gibi İbrahim, iman ettiği Tanrı'nın ölülere yaşam veren, var olmayanı buyruğuyla var eden Tanrı'nın gözünde hepimizin babasıdır. Şimdi yine yaratılış, yani Tevrat bölümündeki ayete baktığımızda sadece bir cümle var. Avram Rab'be iman etti. Rab bunu ona doğruluk saydı. Ama gelişen vahiyle baktığımız zaman ne yapıyor? Bu okuduğum son paragrafta İbrahim'in imanının neye dayandığını açıklıyor. Yani Tanrı. Ve yine devam eden ayetlere baktığımız zaman İbrahim umutsuz bir durumdayken birçok ulusun babası olacağına umutla iman etti. Senin soyun böyle olacak sözüne güveniyordu. Ve bu söze baktığımızda nedir? Yüz yaşlarındaydı. Ölü denilebilecek bedenini Sara'nın ölü rahmine düştüğünde imanı zayıflamadı. Yani imansızlık edip Tanrı'nın vaadine kuşkulanmadı. Tersine imanı güçlendi ve Tanrı'yı yüceltti. Tanrı'nın vaadini yerine getirecek güçte olduğuna tümüyle güvendi. Bunun için de aklanmış sayıldı. Aklandı sayıldı sözü yalnız onun için değil, aklanmış sayılacak olan bizler Rabbimiz İsa'yı ölümden dirilten Tanrı'ya iman eden bizler için de yazıldı. Hı hı. İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi. Yani Tevrat bölümlerinde geçen ayetlere baktığımızda biz bunları görmüyoruz. Yani bir aklanmayla ilgili bir kavram yok orada. Hı hı. Aklanma aslında Romalılar mektupta özellikle açıklanıyor. Yani doğru sayılmak anlamına geliyor. Ve yine bu teknik bir terimdir. O dönemde yani ilk yüzyılda Roma'daki mahkemelerde kullanılıyordu. Hakimin bir kişiyi aklaması, suçsuz sayması, doğru sayması anlamında kullanılıyordu. Şimdi biz ne yaptık? Bu ayetlere bakarak İbrahim peygamber için söylenen o sözleri daha iyi anlayabiliyoruz. Hı hı, evet. Yine bu ayetlere tekrardan dönecek olursak burada özellikle vurgu var. Yani vurgulanması gereken bir nokta var. Hı hı. Bunun için de aklanmış sayıldı. Aklanmış sayıldı sözü yalnız onun için değil, aklanmış sayılacak olan bizler, Rabbimiz İsa'yı ölümden dirilten Tanrı'ya iman eden bizler için de yazıldı. Aynı zamanda günümüze de bir bağ oluşturuyor.
0: Evet.
1: Yani o birinci yüzyıla ve aynı zamanda bugüne de bir bağ oluşturuyor. Hı hı. İşte biz bu nedenle bu tutarlı sözlere bakarak kutsal kitabın kendi içinde bir çelişki olmadığını, başından sonuna kadar bir bütünlüğü olduğunu görüyoruz. Ve bu da bizim imanımızı arttırıyor diye düşünüyorum.
0: Evet, yani aslında İbrahim'e baktığımız zaman yine de bir iman eylemiyle aslında o vaatleri aldı diyebiliriz. Ve imanıyla aslında o etkin oldu. Yine günümüze baktığımızda da İsa Mesih imanla aslında onu iman sayesinde biz de aklanmış sayılıyoruz Tanrı'nın gözünde.
1: Hatta şunu da eklemek istiyorum. Avram'ı yani İbrahim peygamberi Tanrı ilk defa çağırdığında şunu söylüyor. Rab Avram'a ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak, sana göstereceğim ülkeye git dedi. Hı hı. Seni büyük bir ulus yapacağım. Seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım. Bereket kaynağı olacaksın. Seni kutsayanları kutsayacak, seni lanetleyeni lanet edeceğim. Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak. Hı hı. Yani yeryüzündeki bütün halklar İbrahim peygamberin soyu dediğinde aslında ruhsal soydan söz ediyor. Hı hı, ve bu hı. İsa Mesih'te gerçekleşti. Bu Romalılar 4. bölümde son okuduğum ayetlerdeki İsa Mesih ile olan bağı budur. Vaati İbrahim peygamber aldı. Hı hı. Ama onun soyundan gelen Mesih ne yaptı? Günahlarımızı üstlenmek için, günahlarımızın yargısını kaldırmak için çarmıhta öldü. 3. gün dirildi. Hı hı. Ve bunun sonucunda biz de buna iman ediyoruz ve Tanrı'nın gözünde aklanmış sayılıyoruz. Hı hı.
0: O zaman İsa Mesih'e iman ettiğimizde aslında o ruhsal soyu oluşturmuş oluyoruz diyebiliriz.
1: Evet. Yeni dönemde Tanrı'nın halkı ya da Tanrı'nın ümmeti oluyoruz.
0: Evet, fiziksel olarak. Bir durum değil, ruhsal bir durum bu da artık. Hı hı. Evet, aslında ilk başta biraz konuştuk ama daha derinden sormak istiyorum, üzerinde durmak istiyorum. Çünkü toplumumuzda da aslında çok fazla var bu durum, sevaplar konusu. Ve biz sevaplarımızla, iyiliklerimizle kurtulabileceğimizi düşünüyoruz. Ve bunun için aslında birçok iyilikte bulunuyoruz, sevapta bulunuyoruz. Aslında cenneti elde edebilmek için. Bizim kurtuluşumuza bir katkısı var mı sevaplarımızın? Yani o zaman tabii ki şöyle bir soru gelebilir. Niye o zaman sevap işleyeyim, niye iyilik yapayım bir katkısı yoksa diye belki bir soru da gelebilir. Neden sevap işlemeliyiz bu noktada? Ya da neden kurtuluşumuza bir etkisi var mı? Ya da neden yok? Biraz bunu açabilir miyiz? Çünkü toplumumuzda çok fazla konuşulan bir konu bu aslında.
1: Bu soruyu ikiye ayırabiliriz diye düşünüyorum. Hı hı. Birincisi, kurtuluşumuza bir etkisi var mı ya da katkısı var mı? Hı hı. Şimdi yine konuşmamızın başında söylemiştim. Eğer bizi kurtuluşumuza, yani günahlardan bizi kurtaracaksa, hı hı, o zaman ölmememiz lazım. Yani kurtuluş bu. Hı hı. Hristiyan ilahiyatına göre kurtulmak demek. Yani ölümün yenilmesi demek. İnsanlar öldüğüne göre iyi işlerin, hı hı, onun üzerinde bir katkısı olmuyor diye anlıyorum. Ama aynı zamanda İncil'de iyi işler teşvik ediliyor. Yani Titus mektubunda şöyle yazıyor. Yöneticilere bağımlı olmaları, yani imanlıların, Hristiyanların yöneticilere bağımlı olmaları, söz dinlemeleri ve iyi olan her şeyi yapmaya hazır olmaları gerektiğini imanlılara anımsat. bizimkilerde, yani yine iman eden, İsa Mesih'e iman eden kişilerde kendilerini iyi işlere vermeyi öğrensinler. Yani evet. Böyle yazıyor Tanrı'nın sözünde. Böylelikle temel ihtiyaçları karşılanmış ve verimsiz bir yaşam sürmemiş olurlar. Yani biz iyi işler yapmalıyız. Yani kutsal kitap bunu söylüyor. Ama bunun bizim günahlarımızı kurtarması için yaptığını söylemek, o zaman Tanrı'nın lütfunu boşa çıkarmak anlamına geliyor. Çünkü İncil'den anlıyoruz, insan Tanrı'nın lütfuyla ve karşılıksız olarak aklanır. Böyle yazıyor. Eğer bir kişi karşılıksız olarak aklanıyorsa ama sevapla da aklanacağını düşünüyorsa ya da kurtulacağını düşünüyorsa, o zaman lütuf olmaktan çıkıyor. Çünkü lütufun bir karşılığı varsa lütuf değildir.
0: Olmuyor. Evet.
1: Ama yine de iyi işleri yapmalıyız. Efesliler mektupta, çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız. Onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık diyor. Yani bizim bütün iyi işlerimiz aslında yine Tanrı'dan geliyor. Ve yaratılışta insan günaha düşmeden önce bu iyi işleri yapmak üzere insan tasarlandı. Ama günah nedeniyle iyi işleri de yapamıyoruz. Yani diyelim sevap işledik. Orada bir ihtiyaç içinde olana yardım ettik ama gururlanıyoruz. Eğer gururlanıyorsak demek ki iyi işimiz iyi iş olmaktan da çıkıyor. Hatta kötü iş oluyor.
0: Zaten baktığımızda yapabildiğimiz bir şey değil dediğinizde gibi. Günah nedeniyle aslında istesek de istemesek de çok iyi bir şey çıkmıyor bizden. Sabah iyilik yapalım, akşama illaki bir günah işlemiş oluyoruz günün sonunda ve devamlı olarak sürdürebildiğimiz bir şey değil iyilik yapmak ya da sevap işlemek. Bunun için aslında Tanrı'ya ihtiyacımız var. Zaten günahımız yüzünden Tanrı'dan ayrıldık ve bu günah sorunu kalkmadan da Tanrı'nın yanına dönemiyoruz anladığım kadarıyla ve bunun ortadan kalkması için yine de bize bağlı değil, bizim iyi işlerimize ya da çabamızla olacak bir durum değil. Sadece İsa Mesih'e imanla aslında olabileceğini anlıyorum sizin anlattıklarınızdan. Çünkü İsa Mesih kapı benim dediğinde cennete gidebilmenin, kurtuluşun tek kapısı

0: önünde sevap işlemekle kurtulacağını düşünmeye başladı ve yasaya olmayan bir anlamı yükledi. Ama İncil'de yine bu gelişen vahiy kavramı çerçevesinde baktığımızda lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geliyor ve karşılıksız, yani iman eden herkese lütuf olabilmesi için karşılıksız olarak Tanrı tarafından sunuluyor. İmana bağlı olarak.
1: Evet, tabii ki burada Tanrı'nın çok büyük bir sevgisini ve merhametini de görüyoruz. Aslında zamanımızın sonuna geldik yavaş yavaş. Toparlamak gerekirse İsa Mesih kapı benim dediğinde onun kimliğiyle ilgili bizim anlamamız gereken nedir? Çünkü sadece ona iman ettiğimizde o geçişi sağlıyoruz. Ölümlü yaşamdan aslında ölümsüz, sonsuz yaşama imanla geçiyoruz ve o kapı, o geçtiğimiz kapı İsa Mesih'in kendisi. Onun kimliğini anlamak açısından tam olarak ne diyebiliriz, hem de bir toparlamış oluruz.
0: Tabii, yani yine İncil'de şunu yazıyor: söz insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini, babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğlun yüceliğini gördük. Yahya, yani toplumda Yahya peygamber olarak bilinen kişi ona tanıklık etti. Yüksek sesle şöyle dedi: benden sonra gelen benden üstündür, çünkü o benden önce vardır diye sözünü ettiğim kişi budur. Yani hep var olan bir kişiden söz ediyor. Eğer bir kişi hep varsa o zaman yaratılmadı demek ki. Ve söz dediğinde Yahya peygamber nedir? Sözün yaratılmadığını, kelamın İsa Mesih'te beden aldığını ifade ediyor.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum İsmail Bey. Programımızın sonuna geldik. Dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bizi sosyal medya platformlarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun. Teşekkürler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: Eksi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Marinata.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Hepsi ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz. Radyo Maranata, günün her saati yanında.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı

yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.